Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

0: benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Burası Yıldız Efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen, ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan, medediyle ordusunu kana kana suya doyuran, beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan, ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin. Örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim. Seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şen'imden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salat. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz, öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hem şirin sözlü, hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Kitaplarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Yalan.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum. Seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı.
veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünyanın dönüş ve içindekileri döndürme konularına girmeden bir fıkra anlatmamız gerekiyor. Kurtla kuzunun zalim ve mazlum pozisyonu çok şeylere misal olur. Kurt ve kuzu aynı derenin kenarında su içiyorlarmış. Kurt derenin yukarısındaymış, kuzu aşağıdaymış. Su yukarıdan aşağıya doğru akıyor. Kurt demiş ki suyu bulandırıyorsun. Kuzu da demiş ki ben nasıl bulandırıyorum ki, bulandırsam da sana doğru gelmiyor, su aşağıya gidiyor. Sen bulandırıyorsun, su bana bulanık geliyor. Biraz sonra kurt bir daha demiş, ya ben su içiyorum, suyu bulandırma demiş. İyi de sen yukarıdasın, aşağıya su senden geliyor. Ya bırak sen nereden geldiğini, ben seni yemeye karar verdim demiş. Fıkra bu. Ama bütün teknolojileri ve beşeri imkanları elinde bulunduran dünya devlerinin bir avuç kalmış Müslümanları terörle itham ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bugün dünyada terör konusunda adeta Müslüman olmanın doğal sonuçlarından biridir gibi bir kanaate ulaşılmış bulunuyor. O kadar ki Müslümanlar bütün dünya toplantılarında kendilerini ibra edip biz terörle bağlantılı değiliz, bizim grubumuz ona dahil değil demek zorunda kalıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in terörle bağlantısı olmadığına neredeyse yemin edecek Müslümanlar adına toplantılara katılanlar ve benzeri etkili yetkili kimseler. Küfür cephesi açık bir dille İslam terörist bir dindir demiyor. Ağızlarında sakız gibi geveleyip duruyorlar ama açıkça bunu söylemiyorlar. Ama bunun yerine İslam ve Müslümanlar teröristtir demiyorlar ama bütün teröristler Müslümandır diyorlar. Sinsi bir tuzak olarak görünürde biz sana bir şey demedik. Ama yakalanan teröristlerin tamamı Müslüman. Dolayısıyla belki Müslümanların hepsi terörist değil ama Müslümanlık terörist üretiyor diyorlar. Bunu açık bir şekilde ne kadar söylüyorlar, söylemiyorlar. Bu çok önemli değil. Kafirlerin bir şekilde İslam'ı ve İslam'a teslim olduğu için Müslüman olmuş insanları bir çeşit yafta ile zafiyete uğratmaları normaldir. Bu bir savaş çünkü bütün dünyada. Küfür ve küfrün bu asırdaki temsilcileri elbette İslam'la savaşacaklar. Bundan doğal ne vardır? Bu savaşı Çanakkale'de olduğu gibi birleşerek topluca tankla, tüfekle, uçakla da yapacaklar. Psikolojik bir savaş olarak da yapacaklar. Müslümanların birbirlerine kırdırılmasını sağlayacak planlamalarla da yapacaklar. Bunların hepsine bütün Müslümanların hazır olmaları
imanlarının gereğiydi. Yahu nasıl olabilir? Kafirler bu kadar şirin bir dünyada neden böyle kötü şeyler düşünürler diyecek halimiz yok. İslam kelimesi silm, barış kelimesinden geliyor. Onların dini ise bir peygamberin asılmasıyla oluşmuş teorilerden ortaya çıkıyor. Onun dininin sembolü dar ağacıdır. İslam'ın da adı İslam'dır. Silim kökünden geliyor. Hristiyanlığın sembolü nedir? Güya İsa Aleyhisselam'ın gerildiği çarmıhın adıdır. Yani dar ağacıdır. Herhalde iki dinin iman edenleri arasında bir fark olur. Fakat burada hakikat olarak gözümüzden kaçmaması gereken başka bir nokta var. O da nedir? Bu son asırda Müslümanların kendi içlerindeki telakkide de terörle bağlantı yer edinmeye başlamıştır telakkide. 40 gün deli, deli, deli diye söylete söylete 41. gün Müslümanların içinde deliliği kabullenecek kitleler oluşturmak istiyorlar. Becerebilirler mi? Muvaffak olacaklar mı? Bu Allah'ın iradesinde. Rabbimiz biliyor bunu becerip beceremeyeceklerini. Ama çok önemli bir nokta ve özellikle dünyanın nasıl döndüğünü ve özellikle de bugün bu zamanda dünyanın nasıl döndüğünü bize izah eden bir nokta olarak bunu teyit etmek istiyorum. Bugün bütün dünyada Doğu Türkistan'dan Bulgaristan sınırına kadar olan kısmı hem huzur içindeki ülkelerin güvenliğini tehdit eden bir terör noktası hem de birbirlerinin canında gözü olan teröristler kümesi gibi gösterme kampanyası var. Bunun iki boyutu var dedik. Birincisi, küfrün böyle şeyler planlıyor olup bu planı tatbik etmesi. Bunda bir sıkıntı yok. Düşmanlıklarını Çanakkale'de cephede yapmalarıyla masa başında böyle tezgahlar kurup yapmaları arasında fark görmüyoruz biz. Ama bunun bir B versiyonu daha vardır. O da nedir? 40 gün deliye hitap eder gibi akıllı bir adama deli demenin sonucu olarak delirttikleri bir adam türünden. Yani toplumu psikolojik olarak terörist olmaya razı etme siyasetidir yaptıkları. Müslüman halkların yaşadığı ülkelerde de trafik kazası, vurdu kırdılar oluyor. Müslüman olmayan ülkelerde de vurdular kırdılar oluyor. Birinde haber konusu bile yapılmıyor. 3 kişinin bir kazada ölmüş olması, 4 kişinin bir meyhanenin önünde kavga edip birbirlerini bıçaklamaları haber konusu bile olmazken Müslüman topraklarda, halkı Müslüman olan topraklarda 2 kişinin trafik kazasında ölmesi daha vahim bir haber yoksa artık dünyanın en önemli konusu olarak insanların kulağına kurşun gibi dökülebilmektedir. Bunu haklı, bu sistemi, bu yöntemi haklı gibi gösterecek gerekçeler de şüphesiz bulunabilir. Öyle veya böyle. Bugün Müslümanların kaderimizde terörist olmak varmış, İçimizden teröristler çıkıyormuş diye inandırılmış olmaları bir faciadır. Eğer bunu becerebilirlerse. Biz
masa başında iş göremeyiz. Öyle tebliğle, emri bil marufla, din izah etmekle kimsenin Müslüman olacağı yok. Balta bulan baltasını, tabanca bulan tabancasını kapsın, yola çıkalım diye toplu intihar olabilecek, dünyada İslam'ı ve Müslüman'ı yanına yanaşılması risk, her an patlayacak bir bomba gibi gösteren anlayış, Müslümanların çocuklarına bile enjekte edilmeye çalışıldığı bir zamandayız. Bu sebeple terörle İslam'ı, ki İslam'ın kelimesi barış üzerine kuruludur. İslam'a giren Müslüman diye bir isim alıyor, adı barışçı. Müslüman barışan adam demek. Barışçıl insan demek. Böyle bir dinin müntesibinin dış güçler tarafından terörle yamanması, kendi içinde de Müslümanların terörü kaderlerinin bir sonucu olarak kıvırcık saçlı yaratıldığı gibi terörist olarak yaratılmış şeklinde basit anlayacakları bir serüvene, maceraya sürüklenmesi Müslümanların, belki de hilafetsiz yaşadığımız son 100 senenin en büyük facialarından birisidir. Terör savaştan daha beter bir suçtur. Çünkü savaşın kuralları vardır. Terörün ise kuralları yoktur. Terör hiçbir zaman makul değildir. İlanı harp edip harple Müslümanın hakkını müdafaa etmesi vardır. Eğer harpten önceki bütün yollar Müslümanın önünde tıkandıysa, bu sebeple iki şeyden birisini kökten reddediyoruz ama biri de bu dünyadaki mevcut sistemin doğal sonucudur diyoruz. Nedir doğal sonucu dediğimiz şey? Müslümanların içinden terörist adı verilmiş bir grubu kullanıp büyük savaşlara girmeden Müslümanın toprağını kana bulamak, Müslümanı birbirine kırdırmak, kafirler için daha ucuz ve kendi insanının canının zarar görmeyeceği bir yöntemdir. Onların penceresinden bakıldığında bunun tenkit edilecek bir tarafı da yoktur. Savaş bu, savaş ediyor adam. Ama Müslümanların, İslam dininin mensuplarının böyle bir yöntemi makul ve meşru bir yöntem kabul etmeleri bir faciadır. Bu kabullenilemez. Zira Batı'nın İslam toprakları ve Müslüman canlar üzerindeki bu planı sadece Müslümanların vatanlarını, topraklarını yaşanmaz yer haline getirmekle kalmıyor. Sadece gencecik insanlar ya parçalandıkları bombalarla ölüp gidip ya da ömürlerinin geri kalan kısımlarını zindanlarda çürüyerek gitmeleri gibi bir sonuçla da bitmiyor. Burada terörle İslam'ın, terörizmle Müslümanların aynı paragrafta anılmaları, her şeyden önce belki etkisi bir asırdan fazla sürecek şekilde bütün doğan Müslümanların cihat kelimesini kullanmaya en azından psikolojik olarak çekinecekleri yeni bir İslam anlayışına doğru götürüyor. Facia da buradan kaynaklanıyor zaten. Yani İslam'ın kendisini müdafaa etmek, yeryüzünde var olarak devam etmesi için gerekli olan askeri yapısını cihat olarak isimlendirdiğimiz zaman, ki dünyada devlet, sistem, kitle olarak kim varsa muhakkak müeyyidesi vardır. Müeyyidesiz ne devlet ne kabile bu dünyada ayakta kalamaz. Bu müeyyidede silahtır. Dünyada büyük devlet olmak demek, büyük silahlara sahip olmak demek. Bu mevcut dünyada da böyle,
Adem Aleyhisselam'dan sonra kabilelerin dünya hayatına kök saldığı zamandan beri de böyle. İslam da bir din olarak, dünya dini olarak kendi çapında müeyyidesini oluşturmuştur. Kur'an'la, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle bu müeyyide oluşmuştur. Bunun adı cihattır. Cihat, müminin nefsini ve dinini savunması demektir. Ama bu yeri gelir sözle yapılır, yeri gelir silahla yapılır, yeri gelir para harcanarak yapılır. Ama her halükarda cihat İslam'ın var olmasındaki çelik gücüdür. Çevik yapısıdır. Terörizm belasının Müslümanlara yamanmasıyla beraber başımıza çok afetler geliyor. Yani gençler ölüp gidiyorlar. Topraklarımız kan cengini alıyor. Ve işte filan ülkenin Müslüman gençlerine vize vermeyin diye karar çıkarıyorlar. Gelirse terörist olarak gelir diyorlar. Gibi. Bunların hepsi çok önemli. Hiçbiri basite alınabilir şeyler değil. Ama ortada büyük bir hakikat var. Bu hakikat hepimizin dikkatinde olması lazım. Müslümanlar adına yazıp çizenler, İslam adına dava önderi olarak önde bulunanlar bu noktayı konuşmaya bile gerek duymuyorlar. Çünkü bunu konuşmak da bir tür terörizm ithamı altında kalmaktır. Terörizmin belki de asıl hedefi cihadı gereksiz cıvık hale getirmektir zihinlerde. Ve bulaşılması tehlikeli bir mikrop anlayış haline getirmektir. Çünkü kimin eli güç tutuyorsa, kimin aklı dini konusunda aktif bir şeyler yapmaya yelteniyorsa, ona mücahit demen gerekiyor. Yaptığını cihat olarak isimlendirmen gerekiyor. Ama cihat kelimesi kafana göre adam öldürmek. Masum insanların pazardaki veya mabetlerindeki görüntülerini kana bulamak şeklinde lanse edilince ve bu Müslümanların nezdinde de rağbet görünce sonunda 40. gün deli diye diye akıllıya 40. gün delirtecekler. Bunun için Müslümanlar filan vakfa çocuğunu götürecekleri zaman gizliden gizliye yaptıkları araştırmalardan biri nedir? Cihatçı örgüt mü bunlar? Bağlantıları var mı bir yerlerle? Artık imamların camide namaz kıldırırken bile kimle bağlantısı olduğu, Allah'tan başka kimle bağlantısı olduğu bile araştırılması gerekiyor. Namazın birinde ya Allah deyip meydana sürükleyebilir Müslümanları. Böyle bir psikopat seviyesinde anlayış düşüklüğüne doğru Müslümanlar sürükleniyorlar. Burada en başta bir fıkra zikrettim. Dersimiz fıkra konuşma düzeyinde bir ders değil. Ama bazı fıkralar yani gerçeklerden daha kolay anlaşılıyor. Kim derenin başında su içiyor, kim derenin dibinde su içiyor, bunu bütün dünya görüyor. Derenin başında su içen kurtlar aşağıdaki kuzulardan şikayet ediyorlar. Dereyi bulandırıyor diyorlar. İyi de siz derenin yukarısındasınız. Niye rahatsız oluyorsunuz bu bulanıklıktan? Bulandıran da kendileri. O bulanık sudan içmedikleri halde kirli su var diye bağıranlar da kendileri. Babası ve annesi çakı bile alacak kadar parası olmayan nice gençler dünyanın en modern, en güçlü silahlarıyla sağda solda elini kolunu sallayarak cihad ediyorlar. Onların deyimiyle de terörizm noktasında hareket ediyorlar. Bunlar bir dolma kalem bulmaktan acizken bu plan projeyi çizip nereden bu kadar güçlü silahları buluyorlar? Bu planı nasıl yapıyorlar? Yukarıdan uydulardan karıncaların hareketini izlediğini söyleyen teknoloji şehirler harap olurken nerede
gibi sorular üstteki kurtlara sorulduğunda cevap hazır, aşağıda suyu bulandırıyorsunuz. Hep aşağıdaki kuzular suyu bulandırıyor. Yukarıdaki kurtlar da dere yukarı doğru akmadığı halde suyun bulanıklığından şikayet ediyorlar. Terörizmi doğuranlar, terörizmi vahşi bir kurt gibi büyütenler Müslüman. Yani ya eyyühellezine amenu dukulû fissilmi kâffe, ey iman edenler olduğunuz gibi barışta kalın diyen Kur'an'ı ezberlemiş çocuklar mı olacaklar? Burada ümmeti Muhammed'in belki de 50 sene sonra doğan her çocuğunda adeta imanın bir şartı gibi, yok bizde silah, yok kullanmak silah, biz hep teslim olmak için var yaratılmak diye slogan üretecekler Birleşmiş Milletler'de. Böyle yapmazsan terörist blokta kalacaksın diyecekler. Bu noktaya getirmeye çalışıyorlar bütün Müslümanları. Bunun doğal sonucu olarak da silahtan arındırılmış ordusu olmayan devletler olsun Müslümanlar diyecekler. Sudan da bunu yavaş yavaş uygulamaya başladı. Sanki bir silahlı ordusu varmış gibi İslam ülkesi denen ülkelerin silahtan arındırılsın diyecek. Irak da bunu uyguladı. 10 sene sonra da leş kargası gibi geldi, Irak'ın üstüne çullandı. Şimdi Suriye'nin üzerinde aynı şeyi yapıyor. Silahı, altyapısı, üst yapısı, her şey harap olmuş bir ülkeye gelecek. Tatlı demokrasisini de getirip şimdi tapının bana diyecek. Görünen köy kılavuz istemiyor. Ümmeti Muhammed'in 50 sene sonra uğrayacağı muhtemel afet, ki Allah bu ümmeti öyle zillete düşmekten ebediyen muhafaza buyursun. Moğolların işgal ettikleri Orta Doğu ile bugün Müslümanların işgale uygun hale getirmek için çırpındıkları Orta Doğu aynı Orta Doğu'dur. İbret alınmadığı sürece tarihin geçmiş tozlu raflarındaki dosyalardan başına gelecek şeyler Müslümanların bellidir. Bugün bütün dünyada Müslümanlar terörizmle itham ediliyor. Bütün Müslümanlar öldürür adam olarak görülüyorlar. Sadece Avrupa'da filan yılda öldürülen insan sayısına bakıyorsun, şu kadar bin insan öldürülmüş, bunlardan 3 tanesi 5 tanesi bir Müslümanın eliyle öldürülmüş, o da bir kız davası mıdır nedir, o da belli değil. Ama bütün on binlerce maktul ve katliam yok kabul ediliyor istatistiklerde, Avrupa'yı İslam kana buladı diye reklam ediliyor. Fransa'da bunun örneğini gördük, dünyanın her yerinde bu örnek vardır. Amerika'daki bir istatistiği, böyle net bir rakam olarak değil hatırlıyorum. Amerika'da milyonlarca Müslüman yaşıyor. Şu kadar 100 milyon ülkede yüzde oranını etkileyecek çapta Müslüman var. Olayların %94'ünü Müslüman olmayan blok, Yahudisi, Hristiyanı veya dinsiz kesim karışmış. %6'sı İslam adını taşıyan, oradaki filanca çete mesela, işte babası Müslümanmış, İslam adını, %6'ya yakın bir rakam sadece, yani %7 değil asla Müslüman nesil. Ama bütün dünyaya ne diyor, işte Afganistan'dan getirdikleri uyuşturucular ve benzeri sistemler yüzünden Amerika'yı kana buluyor bunlar diyor. Ne zamandan beri %6 %94'ten fazla oluyor? Elindeki medyayı da bunun için kullanıyor. Siyaset gücünü de bunun için kullanıyor. İslam'la terör kelimesini birleştirmedeki ana gaye sadece el öptürmek değildir. Diz çökün önümüzde, batının önüne diz çökün değildir. Sen de İslam'dan utan artık demek için bunu yapıyorlar neticede. Çünkü evet, İslam terör dini değildir diyor demeç verirken. Ama bütün teröristler Müslümandır diyor. Bu gizli hileli cümlenin iç yapısını tahlil etmedikçe biz Müslümanlar olarak herhangi bir şekilde Allahu Teala'nın nimeti olan ve üzerimizde tamamlamış bulunduğu nimeti olan İslam'ın kadri kıymetini de bilemeyeceğiz demektir. Kardeşlerim, Müslüman terörist olur mu olmaz mı? Bunu ben neden konuşayım ki? Benim dinimin adı bir defa
terörizme müsait bir din değil. Ben çarmıha gerilmiş bir peygamber değil, atlara, develere, ineklere, güvercinlere rahmet getirmiş rahmeten lil alemin peygamberim. Ben peygamberimin ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin peygamber olduğuna inanıyorum. O da çarmıha gerilmiş, intikamı hiçbir zaman bitmeyecek bir peygamberin üzerinden Müslümanlık yaptığını söylüyor. Palavradan da olsa, aslı öyle değil şüphesiz. Çarmıha gerdikleri bir İsa yok ortada. Hangimiz terörizme daha müsaitiz? Rahmeten lil alemin olarak gelmiş bir peygamber mi terörist yetiştirir? Yoksa 6-7 defa aç karnlı bütün çapulcuları toplayıp haçlı sürüsü diye Orta Doğu işgali, Anadolu işgale gelmiş kimseler mi terörist yetiştirirler? Terörizm İslam topraklarında gerek iç ve dış müdahaleli terörizm en uzun 60-70 senelidir. Ama terörizm derebeyliklerinden vesaireye kadar Avrupa'da asırların eylemidir. Avrupa terörizm üzerine kurulmuş devletçiklerden oluşuyor. Müslümanlar arasında da savaşlar olmuştur. Ama terörizm olmamıştır. Terörizm İslam topraklarını yetiştirdiği bir dikenli gül çeşidi değildir. Bu sebeple biz Müslümanlar olarak bizde yok terörizm, olmaz terörist bizde demeyi bile zül kabul ederiz. Böyle bir savunmaya bile ihtiyacımız yoktur bize. İnanmadığım şeyi birisi bana iftira etti diye niye reddedeyim ki ben? Ümmeti Muhammed'in 1400 senelik tarihi ortadadır. 1400 senedir var bu ümmet. 1400 senedir ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı okunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri okunuyor. Bu ümmet rahmet terbiyesinden geçmiş bir ümmetken terörist bizde olmaz. Ama biz de insan topluluğu olduğumuz için nihayet ekmek yiyen, su içen, et yiyen, lokum yiyen insan olduğumuz için biz de nihayetinde bizim içimizden de terör maksatlıların kullanabileceği kimseler olabilir. Bunu bu ümmet yetiştirmez. Bu ümmetin özü, yapısı böyle bir kültüre müsait değildir. Neden? Maide suresinin 32. ayeti kardeşlerim. 32. ayeti Kur'an'a iman eden bütün müminlerin gözünün önünde büyük bir ikazdır. Yok Kur'an'a iman etmiyorsa bir insan, Maide suresinin 32. ayetini ben anlamam der gibi tavırlar gösteriyorsa zaten ümmeti Muhammed'den değil o. Ümmeti Muhammed'se bir insan, bu ümmetin Kur'an'ının yetiştirdiği bir çocuksa Maide suresinin 32. ayeti insan canı ile ilgili ebedi kural koymuştur. Man katale nefsen bi gayri nefsin اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Kim suçsuz yere ve bir suç cezası olarak olmak kaydı dışında bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Biz ümmeti Muhammediz aleyhissalatu vesselam. Bizde bir cana kıymak mahkeme kararı. Yani adil, orijinal, yerli yerinde bir mahkemenin kararı olması dışında kim bir cana kıyarsa bir can kıymış olmaz. Dirilirken kıyamet günü bütün insanlığın katili olarak, insanlığın kökünü kurutmak gibi bir suçla Allah'ın huzuruna çıkar. Kur'an'ın bu terbiyesini alan birisi cana kıyabilir mi? Mümkün müdür bu? Cana kıymaya sebep olabilir mi? Biz bu ayete iman eden insanlar olarak hiç kimse bizi, hiçbir Allah'ın kulu terörist yapamaz. Ümmeti Muhammed ordu kurar, ordu cepheye gider, cephede
Ne ölümden korkar ne öldürmekten korkar mücahit. Ayrı bir konu. Ordunun içinde olur bu. Savaş ortamında olur. Savaş ilan edildikten sonra olur.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ümmeti Muhammed'den birisi Allah'ın yasak ettiği ve bu yasağı bütün insanlığı imha etmek kadar ağır gösterdiği Kur'an'ın ayetini gördüğü halde hiçbir şekilde ümmeti Muhammed'den birisi cinayet suçuna giremez. 10 genç, 200 genç, 5000 genç bir araya gelip yaptıklarını meşru gösterecek bir karar da alamazlar. Burada kardeşlerim, zayıf bir rivayet olduğu için çok güçlü bir hadis gibi zikretmiyorum. Ama tarihi bir vaka olarak görebiliriz. Bu ümmetin insanla ilgili, insan canıyla ilgili ne gibi bir anlayışı var? Onu zikretmek açısından zikrediyorum. Yoksa sahih bir hadis değil, sadece tarihi bir vaka olarak alınabilir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın döneminde Ömer'e bir istihbarat geliyor. Diyorlar ki filan mahallede bir kadın kocası gurbette, fakat kadının evine haberli habersiz giren çıkan oluyor. Ömer de ahlaki bir durum mudur nedir bu diye kovuşturmak, soruşturmak için haber göndermiş. Kadını alın bana gelin demiş. Kadına demişler ki Ömer seni çağırıyor. Kadın da bağırmış. Benim gibi bir zavallının Ömer'in önünde ne işi olur ya demiş. Niye çağırıyor beni bu adam demiş. Geleceksin demişler. Kadın da çıkmış. Sokağa çıkınca biraz yürümüş. Bir daha bağırmış kadın. Ya bu Ömer beni niye çağırıyor? Sert bir adam Ömer. Derken eyvah diye bağırmış ve komşu evlerden birine dalmış. Korkudan yani aman beni müdafaa edin der gibi. O esnada hamileymiş kadın meğer ki. Çocuğu düşmüş. Çocuk ölmüş yani. Ya ortada bir sorun yok. Yani bir dedikodu var. Bu eve gelen giden oluyor. Adam kadının kocası yok burada. Medine'nin dışında bir mahallede soracak Ömer sen niye ziyaretçi kabul ediyorsun nedir, böyle bir soruşturma yapacak işte. Fakat kadın korkmuş, suçluydu suçsuzdu ayrı bir konu ama kadın korkmuş ve korkudan çocuğu düşmüş. Abdurrazzak'ın Musannef'inde hadis kitabında bu olayı görüyoruz. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şura meclisini toplamış. Ya böyle böyle bir olay oldu demiş. Bu kadının çocuğu düştü. Ben bunun diyetini ödemem lazım mı demiş. Nedir diyet? Yani kaza ile bir insan öldürüyorsun. Öldürdüğün insan senin elinde öldüğü için diyet ödüyorsun. Kaza olduğundan dolayı sana kısas yapılmıyor ama öldürüyorsun işte sonunda. Oradaki sahabelen, ileri gelenler ya böyle bir şeyden sen niye diyet ödeyeceksin ki demişler. Sana gelen İstihbarat bilgisine göre çağırdın kadını. Kadın çok ciddi bir şekilde korktu. Korkunca çocuğu düştü. Sen mesul değilsin demiş. Tam Ömer iyi Allah razı olsun sizden diyecek. Ali radıyallahu anh söz almış. Kadın ayağa kalktığı için çocuğu düşmedi ki demiş. Senden korktuğu için bu çocuk düştü demiş. Bu kadar ürkütücü bir devlet adamı olmasaydın demiş. Ödeyeceksin bu diyeti demiş. İslam'ın ruhu Ali'nin radıyallahu anh bu sözündedir işte. Ali radıyallahu anh'ın bu şekilde anladığı bir dini silahların gölgesinde yaşanan bir din olarak lanse ettirenler mesuldürler Allah katında. Böyle bir şey İslam toprağında olmaz zaten. Olmamalıdır. Olmamıştı bugüne kadar. Siyasi ayaklanmalar olmuştur. Çetevari hırsızlık vakaları olmuştur. Ama terörün batılının Müslümana yamadığı gibi meslek edinilmesi söz konusu değildir. Terörden meslek edinilemez İslam toplumunda. İslam Maide suresinin ayeti gibidir. Cana asla müsaade etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslim'deki bir hadisi şerifini arkadaşlar zikretmek istiyorum. 2616. hadisi şerif Sahih-i Müslim'de. Hadisi şerif sahih olduğuna göre kelime kelime dikkatli dinlememiz lazım bu hadisi. Çünkü şeriat koyan bir nastır bu hadis. Bir tarihi bilgi değil. Biraz önce Ömer'in sözünü tarihi bir olay gibi alacağız dedik. Ama bu şeriat koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kim elindeki demir parçasıyla, demir parçası, kaşık, çatal, bıçak, çakı, demirden yapılmış bir şey, İnsanın derisini delebilecek yetenekteki herhangi bir demir parçasıyla bir kardeşine doğru işaret eder, doğrultursa, yani bir Müslüman öbür Müslümana elindeki demiri doğrultuyor, kim bunu bu şekilde kardeşine doğrultursa, o doğrulttuğu demiri geri çekinceye kadar melekler ona lanet ederler. Hadisin devamında da buyuruyor ki, velev ki o demiri doğrulttuğu kendi annesinden doğmuş öz kardeşi olsun, kardeşine bile bu şakayı yapsan sana melekler lanet ediyorlar. Neden? Çünkü demirle şakalaşmanın akıbeti kontrol edilemez yapısı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde terbiye ettiği bir ümmeti, insan kanında beis görmeyen bir ümmet olarak İnsanlığın önüne koymak, ancak peygamber kesmiş kitlelerin, onlarca yüzlerce peygamberin kanına girmiş ve böylece insanlıktan nasipleri kaybolmuşların tiniyetine uygun bir harekettir. Biz ümmeti Muhammed olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği çizgileri aşamayacağımız, aşarsak Rabbimizin rızasını kaybedeceğimiz çizgiler olarak görürüz. Görmek zorundayız. Bütün buna rağmen kardeşlerim, ne yazık ki topraklarımızda terör bir vakıadır. Kabullenmediğimiz, bizden organizeli olmadığı halde biz bu ayetlerle, bu hadislerle terbiye edilmiş bir ümmet olduğumuz halde birilerinin dış organizesiyle buna alet olunabilmektedir. Ne yazık ki camide namaz kılanların üzerinde bile terörün menfi görüntüsü iz yapabilmektedir. Namaz kılan, cuma namazı kılan insanlara tekbir getirerek el bombası atan Müslüman olur mu bu dünyada? Cinayeti tekbir getirerek icra etmek bir Müslümanın yapabileceği iş midir? Ama bu Müslümanların yaşadığı, tapusunu sahiplendiği topraklarda icra edilen bir çirkinlik olunca faturayı Müslümanlar ve Müslümanların gelecek 3-5 kuşağı ödemek zorunda kalıyor. Burada biz bir tedavi sürecini inşallah zihinlerimizde oluşturabilmek için, ya da nedenini bilirsek içine düşmeyeceğimiz şekilde idrak etmiş oluruz bunu diyebilmek için, Neden topraklarımızda son 100 sene terör ses getirmiştir sorusuna cevap bulabiliriz. Kardeşlerim, hiç istisnasız en büyük neden 100 senedir Müslüman halkın ne düşündüğünü, neye ihtiyacı olduğunu önemsemeyen, kendisini ilahlaştırmak isteyen despot, zalim yöneticiler ve yönetimler birinci sebeptir. Adeta nefessiz bırakılmış insanın eliyle ayağıyla tekmeleyip boğazını sıkıp nefes almasını engelleyen birisinin elinden kurtulmaya çalıştığı gibi, terörde ve terör mantığında rahmet uman bir kadro ya da güruh ortaya çıkarmıştır. Siyasi zulüm ve sistemini kendisini ilahlaştıran anlayış ne yazık ki bu afeti getirmiştir. Bunun en bariz örneği Mısır'dır. Mısır'da isim zikretmeyelim, belli bir kesim bu zulümlerin sonucunda önüne çıkanı imha etmeyi son çare olarak görmüş. O yüzden de onların yüzünden de onlarla asla fikir birliği olmayan bir grup Müslüman itham edilmişlerdir. Her sakallı onlar gibi kabul edilmiştir. Bunun adına sadece facia ismini vermem gerekiyor benim. 3 kişi, 20 kişi suç işlemiştir. 60-70 milyonluk Mısır'da faturayı her namaz kılan ödemek zorunda kalmıştır. İkinci sebep kardeşlerim, dinin olduğu gibi değil, istendiği gibi anlaşılması sebep olmuştur. Bir grup sadece oturup postunda tefekkür ederek göklere bakarsa iyi Müslüman olacağını düşünmüş. Öbür grupta öyle oturmakla olmaz, dağıt ne varsa sokakta, çarşıda demeye getirmiştir. Her halükarda İslam'ı rahmetiyle, cihadıyla, ticaretiyle, siyasetiyle, ibadetiyle, Kur'an'ıyla, hadisiyle, fıkhıyla değil de bir etkilendiği paragrafıyla anlayanlar asla yetkileri olmadığı halde İslam budur diye istedikleri şekilleri İslam'a vermeye yeltenmişlerdir. Kolayca ölüm fetvaları vermişlerdir. İmha fetvaları vermişlerdir. Kendi fetva vermiş, kendi amel etmiştir. Kur'an buna yer yer alet edilmek istenmiştir. Allahu Teala'nın Tebuk'taki

İslam cihadının varlığını halkından unutturmak zorunda kalmıştır. Mevcut yapıyla şüphesiz. Çünkü kullandıkları kelime cihatla bağlantılı olunca veyahut da silah cihatla ilgili bir alet durumunda olunca çok tabii olarak Müslümanları dışarıdan seyredenler cihat olursa dünyada kan gövdeyi götürür diye ilan etmek ve bu ilana insanları inandırmak zorunda kalmışlardır. Bu önce insanlara kolayca fasık, daha sonra da kafir deme süreciyle başladı aslında. Çünkü bu okuduğumuz ayetleri yok sayabilmek için karşındakini kafir görmen gerekiyor. Bu kafir değil, öldürülmesi helal bunun deme cüreti gösteriyor. Dolayısıyla bir Müslümana fasık, kafir diye hitap etmek, her ne kadar onun kanını akıtmak değilse de, sonra kan akıtanlar böyle başladılar hep. Bu dikkatten kaçmamalıydı. Kardeşlerim, bir başka sebep de teröre giriş sebebi, İslam'ın başta Mekke'si, Medine'si olmak üzere kendi toprağında yeniden gariplik yıllarını yaşıyor olmasıdır. Güneş dönmüş, bizim zamanımız gecenin hissedildiği zaman olarak karşımıza çıkmıştır. Gece olarak hissettiğimiz için de ne yazık ki gece vahşeti gibi işler, Müslümanların bulaştığı işler olmuştur. Terör neden İslam topraklarında ışık buluyor, kendine yön buluyor? Neden gecenin karanlığında Müslümanlar kendilerini hissediyorlar da ay ışığında bir şeyler yapmaya çalışmıyorlar? Bunu konuşuyoruz. Bir başka sebep de kardeşlerim, Kudüs Mescid-i Aksa işgal altında olduğu sürece ayağına devamlı basılı olduğu halde yürümeye çalışan bir insan durumuna gelmiştir ümmeti Muhammed. Mescid-i Aksa'nın Yahudinin işgali altında olması, ümmeti Muhammed'in Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılmak için Yahudiden izin almaya mahkum edilmesi, neticede genç Müslümanların oturup böyle hayat mı olur, böyle Müslümanlık mı olur türünden asi olmalarına, kendilerine göre nispi de olsa, yöresel de olsa çözüm üretmeye çalışmalarına sebep olmaktadır. Bir başka sebep de terörün sebebi, ümmeti Muhammed'in dininden ve ıslahından, yönlendirilmesinden sorumlu ve bunu fiilen yerine getiren Hasan el-Benna gibi rahmetullahi aleyh, İslam davası önderlerinin önünün tıkanması, onların yıllarca huzur için yaptıkları mücadelenin kanlı baskınlarla sonlandırılması, yer yer ihtilallerin kanunlu kanunsuz mahkemelerle Allah'a davet edenlerin önünün tıkatılması, neticede ümmeti Muhammed'in içinden bazılarının Allah'ın şeriatının buna izin vereceğini düşünmeden yanlış eylemlere dalma nedeni olmuştur. Her halükarda kardeşlerim, terör bir aşırılıktır. Terörün cihat olmasının en büyük engeli bireysel kararlarla uygulanıyor olmasıdır. Terör yapılır, terörün sonuçlarının hesap sorulacağı bir muhatabı bulunmazsa

Bu sadece İslam'ın fatura ödediği, insan olarak kimsenin elini taşın altına koymadığı bir olay demek olur. Ama cihat ve savaş yapılsa bir yerde, Çanakkale yapıldı, Malazgirt yapıldı, bunun faturası belli, Alparslan'a çıksın, Sultan Vahdettin'e çıksın, kime çıkarsa çıksın faturası belli bunun. Bu fatura o karara imza atan üzerinedir. Terör gizli imzalar üzerinden yürüdüğü sürece İslamiliğinde asla açık bir yol bulunamaz. Bu hususta kardeşlerim, dinimizin aşırılığa karşı bize hassasiyeti tavsiye ettiği, dengeli ve aşırılığa kaçmayan siyasetle eğitim, öğretim ve hayat düzeni kurmamızı emrettiğini unutmayacağız. Sıkıntılar aşırılıktan kaynaklanıyor. Bu aşırılık Müslümanların herhangi bir şekildeki kaba davranışlarından da bu sonucu çıkarabilir. Müslümanların birbirleri üzerinde hüküm koyarken, fasıktı, kafirdi gibi hükümler koyarken aynı aşırılık söz konusu olabilir. Ve biz kıyamet günü kaş yaparken göz çıkarmak diyemeyeceğim, kaş yapacağım derken kafa koparmaktan Allah'ın huzurunda hesap verebiliriz. İçimizde bir terör mikrobu vebası oluşmaması için ihya edilmesi gereken, öne çıkarılması gereken en önemli husus kardeşler, münferit kararlardan şuuralı çalışmalara geçiştir. Önce bunun halledilmesi gerekiyor. Kur'an'a ve sünnete dönelim demiyorum. Herkes zaten Kur'an ve sünnetten esinlendiğini söylüyor. Ama 10 kişi birleşip 1,5 milyar adına karar veriyorlar. Hayır. Şura bu ümmetin temel karakteridir. Şura ile ümmet karar verir, iş yapar. Evinde de, vakfında da, dükkanında da, her yerde. Birinci, ihya edilmesi gereken anlayış şura anlayışıdır. İkincisi, Kur'an ve sünneti sahabe mantığıyla anlamak zorundayız. Ashab-ı kiramı kitle olarak Kur'an'ı anladıkları şekilde bakıp izleyip Kur'an'ı onlar gibi anlamamız gerekiyor. Cihadından aile hayatına kadar. Çok net bir misal veriyorum. Seyyid Kutubu rahmetullahi aleyh ne kadar övdüğümü hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama ümmeti Muhammed'in cihat şuurunun hareketlenmesinde Fizilalül Kur'an'ı, yoldaki işaretleri muteber kaynak görürüm. Ümmetin sevki idaresinde asla yeterli bir kaynak değildir. Kur'an Seyyid Kutup gibi anlaşıldığı zaman ümmeti Muhammed'i şehadete bile götürmez. Götüremez. Yeterli değildir. Kendi şartlarında çok iyi şeyler söylemiştir. Dikkate alınmalıdır. Ama ümmeti Muhammed'in bütünü değildir Seyyid Kutup. Rahmetullahi aleyh. Hiçbir insan öyle değildir zaten. Ashab-ı kiramsa bir bütün olarak alındığında Kur'an'ın yaşanacağı en güzel örnek ortaya çıkar. Üçüncü olarak da kardeşlerim, çok önemli bir husus, ümmeti Muhammed toplum olarak Allah'a ve Resulullah'a iman edenlerle iman etmeyenlerin bir arada yaşadığı toplumdur. İslam toplumu sadece müminlerin yaşadığı bir toplum değildir. Kur'an'ımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve fıkıh kitaplarımızdaki İslam toplumunda müminlerle mümin olmayanlar bir toplumda yaşarlar. Ve bir arada yaşamamız bizim ne yasaktır
ne de sadece müminli bir toplum kurmak bu dünyada mümkündür. İslam hakim olur. Kur'an'la hükmedilir. Ama Kur'an'a iman etmemiş Hristiyanlar, Yahudiler de İslam toplumunda yaşarlar. Hem de ümmeti Muhammed'in güvencesiyle yaşarlar. Bir zimmiye zarar veren bana zarar vermiştir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zimmi kimdir? İslam toplumunda yaşayan Yahudi veya Hristiyan veya benzerleri birisi. Bu hakikati unutmuyor. Hayali bir toplum kuramayız biz. Ümmeti Muhammed olarak bu ümmetin peygamberine iman etmemişlerle de bir arada yaşama kültürüne sahip olmamız lazım. Onları taklit edip onların peşinden gitme seviyesinde değil, onurumuzla, mümin kimliğimizle. Hayalci olmanın bir gereği yoktur. Kardeşlerim, ve son olay da Müslüman kan kadar ağır bir fatura ödemeyecek kıyamet günü. Fetva vereninden uygulayanına kadar insan kanıyla, canıyla ilgili davranışların Allah'ın huzurunda imandan sonraki en ağır hesap maddesi olduğunu asla kimse unutmamalı. Bir müminin değil öldürülmesi, öldürülmesini seyretmek bile mümkün değildir. Hatta yasal olmayan bir gerekçeyle bir kafire dokunmak bile mümkün değildir. Can pahalıdır. İnsan canı çok pahalıdır. Kur'an bir mümin öldüreni sonsuz cehennemle tehdit ediyor. Korkunç bir şeydir bu. 300 derece, 400 derece ateş demiyor. Bunlar düşünüldüğünde bile ürperten şeylerdir. İzlediğimiz haberler, izlenen filmler, dünya gündeminin insan kanını bu kadar ucuza getirdiğini aldanmamalıyız biz. Bizim için hala bir insan öldürmek, bütün insanlığı öldürmek kadar büyük suçtur. Hala öyledir. Kur'an'ımız eskimedi bizim çünkü. Dolayısıyla İslam toplumu terörist bir toplum değildir. Olamaz. İçinden böyle bir terörist mantık yetişemez. Ama bu ölçülerle hareket edilmemesi halinde birileri emellerine ulaşmak için Müslümanların arasından bu tip zafiyetleri bulunanları ortaya çıkarabilirler. Mahşer yerinde perişan olacağı şeyleri Müslüman yaparken maazallah dikkat etmelidir. Tekrar ediyorum, bize göre kurt yukarıda bulandırıyor. Biz aşağıdayız. Ama bulanmış suyun faturası bizden isteniyorsa inşallah biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz elimiz kanlı değiliz. Hiçbir şekilde ensesini uzatan bir nesil de olmayacağız inşallah. Ama cihat başka şey. Zevkine göre insanların huzurunu kaçırmak başka şey. Bu farkı biliyoruz. Cihatsız bir toplum, cihadı literatüründen, Kur'an'ından haşa silmekte sakınca görmemiş bir toplum olmasın diye gayret etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken cihatlı günlerin biraz daha öteye gitmesine direkt veya dolaylı sebep olacak hatalara karşı ikaz etmek istiyoruz. Bugün dünyada terör ve İslam, terörist ve Müslüman bu kadar sık gündeme getiriliyorsa bizim de oturup bu konuda söz beyan etmemiz gerekiyordu. Zira yarın Rabbimizin huzurunda konuştuklarımızın, dinlediklerimizin, konuşmadıklarımızın, dinlemek istemediklerimizin her şeyin hesabını vereceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveyli, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş
Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıbtiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O, Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Mağrip'ten Endonezya'ya kadar müminler, Allah'a iman edenler yürekleriyle aynı safta toplandılar. Ramazan-ı Şerif gelince aynı gün oruca başlarlar. Aynı gün bayram yaparlar. Aynı kıbleye, Kabe-i Muazzama'ya yönelirler. Aynı kitaba, aynı peygambere, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Ve minen nâsi men yeşri nefsehu ibtigâe merdâtillâh. Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olabilmek için canlarını ortaya koydular. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Allah'a, Resulüne biat ettiler, teslim oldular. Fakat bunu dünyalık için, suya sahip olmak için, dağlara, ovalara, vadilere, petrole, madene sahip olmak için değil, Allah'ın rızasına nail olabilmek için yaptılar. Onun için kardeşlerinizle aynı saftasınız. Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını duyunca, işitince olduğunuz yerde Semi'na ve ata'na, işittik, itaat ettik, şahit ol ya Rabbi diyorsunuz. Karşıda ise şeytanın adamları var, iblisin askerleri var. Onlar da bir araya gelirler. Fakat onlar bir suyun başında, yemin başında toplanan hayvan sürüsü gibidirler. Onları bir araya ya petrol getirir, ya bir yeri, mazlumların coğrafyasını sömürecekler. Onun için toplanırlar, onun için bir araya gelirler. Nasıl hayvanların yemi bitince dağılırlar, onlarınla birlikteliği, onlarınla beraberliği o kadardır. Dağılacaklar. Fakat siz Eles bezminde Allah Azze ve Celle'ye söz verdiniz. Terbiye eden, yöneten, idare eden sensin ya Rabbi dediniz. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Sonra Rabbimden insanoğlu, Ademoğlu halifelik görevini aldı. Müminler dediler ki ya Rabbi, Eles bezminde ruhlar aleminde verdiğimiz söze sadakat göstereceğiz. Dünyada o sözü yerine getirmek için mücadele edeceğiz ya Rabbi. O imanla huzuruna gelecek, o imanla mahşerde toplanacak, o imanla cennete ulaşmayı senden talep ediyoruz Allah'ım dediniz. Yani müminler her ne kadar şehirlerinde vurgun yeseler, dağılsalar, ayrılsalar da Cava adalarından Cebeli Tarık'a kadar kitabımız bir, kıblemiz bir, peygamberimiz bir, yüreğimiz bir. Biz cennetten geliyoruz, Eles bezminden geliyoruz. Biz ruhlar aleminden geliyoruz. Dünya bizim geçici bir karargahımız. Buradan imanla Allahu Ekber diyerek Rabbimin huzuruna, mahşere, orada

olan cennete gitmeye talibiz biz. Allah'ın kuluyuz. Müminleri su, ekmek, dünyalık bir araya getirmez. Allah'ın rızası sizi burada topladı. Allah'ın rızasına nail olabilmek için aynı saftasınız. Kimliğinize, ırkınıza, dilinize, lisanınıza bakmadan omuz omuza duracak Allahu Ekber diyeceksiniz. Bu halinizle diyorsunuz ki o batıla gelince batıl bir köpük gibidir. O gider, o yok olur. Ve emma ma yenfa'un nase feyemkuthu fil ard. Fakat hak, insanlığa faydası olan kıyamete kadar baki kalacak. Madem bizi Allah'ın rızası bir araya getirdi, Allah hay ve la yemut olduğuna göre Allahu Ekber diyenler kıyamete kadar mücadeleye devam edecekler, dağılmayacaklar Allah'ın inayetiyle. Bu saf enbiyanın safıdır. Bu saf sıddıkların, şehitlerin safıdır kardeşlerim. İmamımız, kumandanımız Hazreti Adem, kumandanımız Hazreti Nuh, kumandanımız ateşe atılan Hazreti İbrahim, kumandanımız kuyulara atılan Hazreti Yusuf, kumandanımız Peygamberi Ekber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar bu yolda çeşitli zorluklara, belalara maruz kaldılar. Kafirler yollarını kesti, kuşattılar, katliam yaptılar. Peygamberleri, bu yolda yürüyenleri, bu kervanda olanları, iman edenleri, yani siz onların yolunda gidiyorsunuz. Sizin esnafınızı dağıtabilmek için tuzaklar kurdular, engeller, maniler oluşturdular. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ. Dedi ki kafirler, وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ. Ey peygamberler dediler, peygamberlere iman edenler dediler, sizi لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا, yerimizden, yurdumuzdan çıkarırız. Size eğer iman ediyorsanız hayat hakkı tanımayız, yaşam hakkı tanımayız. اَوْلَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا, ya bizim milletimize döneceksiniz, ya zalimlerle, kafirlerle beraber olacaksınız, ya diz çökeceksiniz, ya da وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا, sizi buradan çıkarırız, size burada yaşam hakkı vermeyiz. Anadolu'da bin yıldır göğüs göğüse küfürle Müslümanların, İslam'ın savaştığı Kudüs adına, Mekke adına, Medine adına batılla, zalimle, kilisenin çocuklarıyla hesaplaşan bu coğrafyaya tuzaklar kuranlar, eşkıyaları gönderenler sana diyorlar ki eğer burada Allahu Ekber dersen sana burada yaşama hakkı vermeyiz, tuzaklar kurarız. Fakat kainatın sahibi sizi وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ وَاسْتَفْتَحُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. O peygamberler daraldılar, yoruldular. Allah Azze ve Celle onlara وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ, Amerika yıkılacak, Roma'yı yıkan Allah Azze ve Celle size tuzak kuran zalimlerin iktidarlarını başlarına geçirecek. Allah yolunuzu açacak. Peygamberlere bakın, sizden önce yürüyenlere bakın, salihlere bakın, Uhud'a bakın, Bedir'e bakın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Tebük'e giden ordusuna bakın, Hayber'in önünde Allahu Ekber diyen Ali bin Ebi Talib'e bakın. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Yoruldu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi. فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. Yıkıldım ya Rabbi, yoruldum Allah'ım, dermanım kalmadı, buradan öteye yürümeye mecalim kalmadı ya Rabbi. Peygamber fetih isteyince
Allah Azze ve Celle zalimleri, kafirleri, tağutları orada hüsrana uğrattı. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Onların tuzakları, dağları yerinden oynatacak. Derinliğe, stratejiye, kuvvete sahip olursa Allah ile olanlar, kafirleri, zalimleri sonunda dize getirecekler Allah'ın inayetiyle. Allah yolu gösteriyor. Burada duracaksınız. Size diyecekler. Muhammed mürsileri zindanlara koyanlar, Halep'e yerden karadan ateş kusanlar, Myanmar'da Müslümanları sürgüne gönderenler, evlerini yakanlar, Doğu Türkistan'da o zulmü Müslümanlara maruz gören katiller, zalimler, eğer sizler bu yolda yürürken büyük katliamlara, saldırılara, tecavüzlere maruz kalan Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi, Musa Aleyhisselam gibi, Hazreti İbrahim gibi, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam gibi Müslümanlar, Allahu Ekber diyenler, kafirlerin önünde diz çökmezseniz, beyaz bayrak açmazsanız, teslim olmazsanız Allah Azze ve Celle sonunda sizin de yolunuzu açacak. Dünya mihnet yeri, dünya imtihan yeri, belalar, musibetler gelecek. Allah Azze ve Celle iman edenle iman etmiş gibi görünenleri birbirinden ayıracak. Belalar yağınca siz kulluğun zevkine ereceksiniz. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ diyeceksiniz. Allah'ın gücü karşısında hiçbir ordu duramaz diyeceksiniz. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ O yerlerin de göklerin de sahibi diyeceksiniz. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْضَرَّ اِذَا دَعَا O en biçaresizler, yalvardığı zaman onlara icabet eden Allah benim Rabbim diyeceksiniz. Ona bu imanla yöneleceksiniz. فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ O dilediğini yapar, yerin altını üstüne getirir. Zalimlerin iktidarına son veren O'dur. Biz o Allah Azze ve Celle'ye iman ettik. Sizi iktisadi açıdan bir takım baskılara, kuşatmalara alabilirler. Siz onu Allah'a teslimiyetle aşacaksınız. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Eğer muttaki olursanız, haramdan, zulümden, tuğyandan, bütün varlığınız, bütün mevcudiyetinizle uzak durursanız, Ya Rabbi, harama, zulme, paydos dedik, şahit ol derseniz, Allah Azze ve Celle hesap etmediğiniz yerden size rızık gönderecek. Hesap etmediğiniz şahıslar, insanlar gelecek. Onlarla anlaşmalar yapacaksınız. Allah Azze ve Celle yolunuzu açacak. Fakat burada kalacaksınız. Kardeşlerim, müminler, Müslümanlar yeryüzünde iki asırdır bir kuşatma altında. Özellikle son bir asırdır. Her yerde vurgun yiyoruz. Acılar var, ızdıraplar var, ağıtlar yükseliyor. Müslümanlar dağıldıkça işlerine giren zayıf imanı olanlar diyorlar ki bu yol çıkmaz sokak. Buradan gidemeyiz. Bu menheci değişelim. Bu yolu değişelim diyorlar. Yani dünyaya faizciler, dünyaya zalimler hakim oldular. Kendileri bir sistem kurdular. Eğer biz faizin olmadığı bir sistemi dünyaya anlatırsak, alternatif olarak sunarsak, o zaman bu yol açılmaz diyenler var işimizde. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, dünyayı yaratan benim, seni yaratan benim. Hani sen araba aldın, araban bozulduğu zaman fabrika sana diyor ki onu servise götüreceksin. Falan servise götürürsen onun garantisi var. Sen onu servise götürüyorsun. Servis onu tamir ediyor. Dişin ağrıyor, doktora gidiyorsun. Kulağın ağrıyor, doktora gidiyorsun. Başın ağrıyor, doktora gidiyorsun. Arabayı servise götürüyorsun. Neden? Çünkü bu arabayı fabrika yaptı. Onun mühendisleri bilir diyorsunuz. Arıza nerede? Nerede bir arıza?
arıza var onlar tespit eder diyorsun. Peki yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle, eğer yeryüzünde arıza varsa, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا, Allah Azze ve Celle yer

üstündeki bütün canlıların rızkını tekefül ediyor. Fakat Afrika'da arıza var, aç insanlar var. Myanmar'da arıza var, aç insanlar var. Halep'te evsizler var, yetimler var, dullar var. Dünya dengesini kaybetmiş. Dünyada arıza var. Neden? Çünkü bir asırdır dünyayı yaratan Allah Azze ve Celle'nin kanunları yönetmiyor. Kardeşim, Müslüman, araba bozulduğu zaman arabayı yapan fabrikaya götürüyorsun. O halde dünyayı bozdular. Dünyanın sistemini bozdular. Mazlumlar, yetimler, dul kadınlar ağlıyorlar, feryat ediyorlar. Sana geliyorlar, diyorlar ki bu asırda İslam nizamı olmaz. Faizsiz bir düzen olmaz, diyorlar. Yani diyorlar ki Allah'a sen teklifte bulun. Ya Rabbi, sen 21. yüzyılı biliyor musun? 21. yüzyılda senin yasalarını anlatamayız Allah'ım. Nasıl olur? 21. yüzyıl modanın hakim olduğu bir çağda senin kitabındaki kadının örtüsünü anlatamayız diye sana bir dünyayı dayatanlar var Müslüman. Sen Allah'ın kitabına, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna yönel. Ya Rabbi, bu dünyayı bozdular. Yeryüzünde arıza var, yeryüzünde açlık var, felaket var, katliam var. Yeryüzünü sadece senin kitabın düzeltir Allah'ım. Çare Kur'an'dır. Çare Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. O yolu siz açacaksınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri, Allah Resulü Aleyhisselam'ın genç talebeleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği kitaba bütün varlığımızla, bütün mevcudiyetinizle teslim olacaksınız. Yol Allah'ın yoludur diyeceksiniz. Yeryüzündeki bütün arızaları, bütün problemleri sadece Hazreti Kur'an çözebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti çözebilir. Kardeşlerim, Allah'ın inayetiyle şeytan bu ordunun karşısında tarihte defaatle yenildi. Hazreti Ömer'in önünde diz çöktü şeytan. Sonra Abbasilerin, Emevilerin, Selçukluların ve Osmanlı'nın önünde şeytan diz çöktü. Eğer siz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna döner, Allah'ın nizamından başka bir nizam tanımaz, Kur'an-ı Hakim ve sünnet-i seniyenin ötesinde bir sığınağımız olmazsa, Allah Azze ve Celle yeniden yolumuzu açacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğinde fesat var, tuğyan var, zulüm vardı. Yine bozmuşlardı dünyayı. Ebu Cehiller insanlığın önüne geçmişler. Onları cehenneme, onları felakete, helakete davet ediyorlardı. Allah Resulü aleyhisselam meydanlara indi. Hamzaları, Enesleri o yolda bedel olarak verdi. Fakat 23 yıl sonra Rabbine giderken Allah'a giden yolu sallallahu aleyhi ve sellem sonuna kadar açmıştı. İnsanlar uzaktan yakından koşuyorlar, geliyorlardı. Çünkü yeryüzünü yaratan Allah Azze ve Celle idare ediyor. Zalimler yeniliyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencileri dünyaya hakim oluyordu. Cebele adında Suriye tarafında bir Rum hükümdarı. O da o rüzgara kapılır. Gideyim ben de iman edeyim der. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz zamanında iman eder. Mekke'ye gelir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz de Mekke'de Cebele tavaf ediyor. Tavaf ederken bir Müslüman ayağına basar. Cebele'nin ayağına basınca hükümdar, atın üzerine binince ayakları yere değer, boyu o kadar uzun bir adammış. Müslümana bir tokat vurur. Müslüman da Cebele'ye bir tokat vurur. Cebele öfkeyle Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin yanına gelir. Der ki, nasıl olur? Ben hükümdarım, ben devlet başkanıydım, Müslüman oldum, Kabe'ye geldim. Bu adamlarla, çobanlarla aynı yerde tavaf ediyordum. Şimdi burada tavaf ederken ayağıma bastı. Tokat atınca o da bana karşılık verdi.

Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz Cebele'yi dinleyince buyururlar ki o sana hak etmiş olduğunu yaptı. Sen bunu hak etmiştin, o da sana neyi hak ettiysen onu yaptı deyince adam öfkeden kendinden geçer.

önümde böyle bir adam yürüseydi, değil tokat atmak, önüme geçse onun cezası ölümdü. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, cahiliye döneminde öyleydi. Peygamber aleyhisselam gelmeden, zalimler devlet başkanı olunca, zengin olunca, mazlumlar önlerinde yürüyünce cezaları ölümdü. Ama şimdi İslam var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi. Yeryüzünü yaratan Allah'ın ayetleri idare ediyor. Bundan sonra zalimlerle mazlumlar o kitabın önünde eşit olacaklar. Ayrılır gider cebele. Bana böyle bir din lazım değil der, irtidad eder. Kardeşlerim, Allah'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, onun yoluna bütün varlığımızla dönersek, bizi Endonezya'dan Mağrib'e kadar aynı kitabın, aynı kıblenin etrafında toplayan, imanımızın gereğini yaparsak, Allah Azze ve Celle bütün varlığımızla onun kitabına, onun nizamına ittiba edersek, Hazreti Ömer gibi adaleti evimizde, okulumuzda, çarşımızda tatbik edersek, Allah Azze ve Celle yeniden yolumuzu açacak. Allah'ın kitabıyla hükmedebilirsek, Roma'nın çocukları önünüzde diz çökecekler.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir bildiğiniz gibi. Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğu hepimizin şöyle veya böyle malumatı dahilindedir. Dolayısıyla ona girmiyorum. Bütün peygamberlerin dönemlerindeki insanların iman etmesini temin etmek, inanmalarını sağlamak için belli mucizeleri olmuştur. Musa aleyhisselamın asa mucizesi olmuştur. İsa aleyhisselam ölmüş 100 sene, 200 sene mezarda kalmış insanların diriltmesi mucizesini göstermiştir. Kalk ey bu mezarda yatan ölü demiş ve o mezardaki insan kalkmıştır. Torunları filan onu tanımışlardır. Her peygamberin kendine mahsus mucizeleri vardır. Sevgili Peygamber aleyhisselam efendimizin Kur'an-ı Kerim'den sonraki, Kur'an'ın eşi benzeri yok, Kur'an-ı Kerim'den sonraki en büyük mucizelerinden birisi kardeşler, Miraç mucizesidir, İsra mucizesidir. Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili adı altında heba edilir. Biz Peygamber aleyhisselam efendimizin mirasını, hatırasını ve talimatlarını bir tören mantığıyla değil, hayatımıza yansıtma mantığıyla görmek istediğimiz için bu İsra ve Miraç mucizesini yılın bir gecesinde değil, hayatımızın her saniyesinde hissediyor olmamız lazım. Bu nedenle bugün İsra ve Miraç mucizesini konuşurken bazı gerçekler rahatsız da etse bizi, bunu düşünmemiz lazım kardeşler. Çünkü gitgide Hristiyanlıkta olduğu gibi bizim dinimizde günlere, haftalara sıkıştırılmaya başlandı. Zaten Müslümanlık demek bir ay Ramazan'da oruç tutmak demek. Ramazan da bir gece Kadir Gecesi yaşamak demek. O gecede Mevlüt dinlemek demek. Gördüğünüz gibi İslamiyet Mevlüt demek oldu. Mevlüdü de güzel sesliden dinlemek uygun. Al sana bir şarkı, türküden din çıktı. İslamiyet böyle değil. Hiçbir din böyle değil zaten. Buna din denmez. Din adına oyalanma denir. Miraç ve İsra mucizesi kardeşler, her şeyden önce 27 Recep'te olduğuna dair kesin bir bilgimiz yoktur. Ashab-ı kiramdan böyle bir bilgi intikal etmemiştir. Tıpkı Kadir Gecesi'nin 27 Ramazan'a sıkıştırıldığı gibi Miraç da İsra da 27 Recep'e sonraları oturtulmuştur. Bu oturtmanın da asıl nedeni Kudüs davasının gizlenmesidir. Halbuki Allah Kur'an'ın ortasına İsra suresi diye bir sure oturttu. Ne zaman Kur'an'ı açsan ortasına gelince İsra'yı, Kudüs'ü hatırlıyor olman lazımdı Kur'an'a iman ediyorsan. Kur'an'ı elinden bırakmayan mümin Kudüs'ü gözünden düşüremez. Ama 27 Recep'e sıkıştırdın mı, her 27 Recep'te 27'si oldu mu ayın, bir mevlüt okursun, onu da televizyondan dinlersin üstelik, ona da gene camiye cemaate gitmek yok. Al sana ihya edilmiş Miraç kandili. Bizim dinimizde kandil diye bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peşinden gitmek var, onun davasına sahip çıkmak var, sünnetini yaşamak var. Ne oldu şimdi? Şu kandil, bu kandil derken güne geceye sıkıştırdığımız bir dinle karşılaştık. Elhamdülillah bu gelenekçi mantıkta değiliz biz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında etten, kemikten, beyinden surlar kuran ashab-ı kiramın yolundan gitmeyi istiyoruz. Allah buna hepimizi muvaffak eylesin. Amin.
1: Şimdi kardeşler, evvela 27 Recep 100 ihtimalden bir ihtimaldir. Peygamber Efendimizin Miraç gecesinin o olduğuna dair böyle bir takıntımız olmayacak. Bir. İkincisi kardeşler, Miraç kandili dediğimiz şeyde iki büyük mucize vardır. Birincisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Burak isimli bir hayvanın sırtında Mescid-i Aksa'ya kadar götürüldü. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde anlatılan budur. Asıl mucize de budur zaten. Asıl Kur'an'la sabit olan ve asla inkar edilmesi caiz olmayan büyük mucize İsra mucizesidir. İsra mucizesi nedir? Mekke'den 1-2 saniye içerisinde Mescid-i Aksa'ya gitmiş olmasıdır. Asıl mucize budur. Subhanellezi esra bi'abdihi budur. Bunu da Allah özellikle de gece saatlerinde yaptığını da söylüyor. Gündüz gözüyle de değil, gece halinde olduğu da söylüyor. En büyük mucize budur. Birinci bölüm budur. Buna İsra mucizesi deniyor. İkinci mucize de Mescid-i Aksa'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sidretül Münteha'ya kadar, yani sınırsızlığın sınırına kadar götürülmesinin adıdır. Buna da Miraç deniyor. Bu Miraç'la ilgili mevlüt dinlerken bile kulağımıza çalınan bir sürü ayrıntılar var. O ayrıntılara müsaadenizle ben girmeyeceğim. Ama bizi bugün hala Miraç'ın davasını güdenler, Miraç'ın nedeni üzerinde kafa yoranlar olarak bizim düşünmemiz gereken boyutu var bunun kardeşler. Onu özellikle konuşmuş olacağız. Demek ki

Miraç kandili diye bizim gelenekleştirdiğimiz şeyde iki ana bölüm var. Bir İsra var, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar gidiş. İki, Mescid-i Aksa'dan Miraç'a çıkış var ki o alem Allah'tan başkasının bilmediği büyük bir derya, içine girip de geri dönmek mümkün olmayan muhteşem bir yolculuğu oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kardeşler, Miraç'ı konuşmadan önce, Miraç'ın ne olduğunun ayrıntılarına girmeden önce büyük bir gerçeği bilmemiz lazım. Miraç, Peygamber aleyhisselam Efendimizin amcası Ebu Talip ve annemiz hanımı Hatice radıyallahu anha öldükten sonra gerçekleşmiş bir gezidir. Bu dönem Hatice annemizin vefat ettiği, Ebu Talib'in vefat ettiği dönem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında hüzün yılı olarak anılır. Efendimiz zaten müşriklerden çok yoğun bir baskı görüyordu. Ashab-ı kiram baskı görüyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları da dahil Müslümanların epey bir bölümü Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Mekke'de bir gariplik hüküm sürüyordu. Allah Teala bu gariplik yıllarında, yani ciddi baskıların olduğu, hepimizin bildiği işte Bilallerin, Habbapların o sıkıntılı yıllarında önce Yusuf suresini indirdi. Topluca Yusuf suresi indi. İşaretler gelmeye başladı. Çünkü Yusuf suresinde Allah Teala sizin için de bunda ibret var diyor. Lekad kâne fî kısasîm ibretül liulil elbâb. Aklı olanlar için Yusuf'ta ibretler var diyor Allah Teala. Kuyuda başlayan hayatı saltanatla nasıl bitti? Bunu anlattı Allah Teala. Ufak tefek Müslümanlar artık bu hüzün yılının sonucunun çok iyi olacağına dair işaretler hissettiler. Arkasından İsra ve Miraç mucizesi geldi. Mekke sokaklarının dar geldiği, kendi evinde bile iki rekat namaz kılamayan peygamberini Allah Sidretül Münteha'ya çıkardı. O müşriklere okuduğu Kur'an'dan cenneti anlatıyordu, cehennemi anlatıyordu. Sahabilere cennetin ırmaklarını Kur'an'dan dinleyip söylüyordu. Allah cenneti, cehennemi, müminlerin, kafirlerin akıbetini bizzat ona göstererek, gözleriyle gördüğü şeyleri geldi ümmetine anlatmaya başladı. Dolayısıyla Miraç'ın ve İsra'nın ana hedefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teselli edilmesidir. Herhangi bir şekilde onun kalbinde asla tereddüt yoktu. Davasının sonunda galip olacağından zaten şüphe etmiyordu. Ama o 10 yıllık sıkıntıdan sonra Allahu Teala peygamberini bu muhteşem geziyle teselli etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndüğünde yeniden peygamber olmuş gibi bir heyecanla geldi. Davasını devam ettirdi. Döndüğünde benim ümmetimin miracı da namazdır buyurdu. Çünkü Miraç'ta ana işler bittikten sonra, Allahu Teala ile baş başa kaldıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizi arşında gördü, baş başa kaldı. Dönerken sana namazı emrettim ey Muhammed dedi Allahu Teala. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra'da ve Miraç'ta bulmuş olduğu o muhteşem teselli, o büyük müjdeler, o büyük hediyeler müminde namazda yansır. Binaenaleyh 365 gün 5 defa Miraç yaşama imkanına sahibiz biz. Bu şuuru yakaladığımız zaman Peygamber aleyhisselam Efendimizin miracı ile ilgili bir şeyler anlamış sayılırız. Öbür türlü filan seyahatle Peygamber aleyhisselamın İsra'sının ve miracının arasında anlatılabilir bir fark kalmaz. Zenginin malı fakirin ağzını yorduğu gibi miracını, İsra'sını anlatır durursun. Ümmetinden biri olarak sana niye yansımasın bu miraç? Onun cenneti, anlattığı şeyler, sünneti senin oluyor da miracından niye payın olmasın? Miracından da payımız var bizim. O nasıl

0: Sidretül Münteha'ya kadar ulaştı. Arşın dibine kadar gitti. Orada o çektiği sıkıntılardan sonra teselli buldu. Onun ümmetinden birisi de ezan okunup camiye gittiğinde bütün sıkıntılarından teselli buluyor ve rahatlıyor olması lazım ki Miraç kıyamete kadar devam eden bir mucize olarak kalıversin. Demek ki kardeşler, Miraç'ın zamanlaması ve gerekçesi üzerinde bizim böyle bir anlayışımız var. İki, kardeşler, biz iman ediyoruz ki yeryüzünde en mübarek toprak parçası Beytullah'ın bulunduğu Mekke'nin toprağıdır. Müslüman olmayanın giremeyeceği, dünya elbiseleriyle ihramsız girilemeyecek kadar mübarek bir yerdir Mekke. Mekke'de kılınan bir rekat namazı Allah 100.000 rekat kabul ediyor. Harem-i Şerif'te, otellerde değil ama, Harem-i Şerif'te kılınan bir rekat namaz 100.000 rekattır Allah katında. Ondan sonra yeryüzünün en mübarek yeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek vücudunun bulunduğu Medine toprağıdır. Orada da Allah 1000 rekat kabul ediyor. Kılınan her bir rekatı otelde değil, Mescid-i Nebi'de. Ondan sonra Mescid-i Aksa toprağı gelir ki Mescid-i Aksa'da da bir rekatı 100 rekat kabul ediyor. Çok dikkat edelim kardeşler. Şimdi Mekke ile Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa'nın arasındaki Allah katındaki değer ne kadar? Birinde bir rekat 100.000, öbüründe 100. Kaçta kaç yapmış oluyor? Binde bir. Yani Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'ın binde biri kadar Allah katında. Ama yeryüzünün üçüncü mübarek toprağı, o ayrı bir konu. Peygamber aleyhisselam Efendimiz İsra ile şereflendiği, Miraç ile şereflendiği gün Hatim'de bulunuyordu. Şu Kabe'nin etrafında yarım ay gibi boş bulunan yerin içinde uyukluyordu. Cebrail aleyhisselam geldi, orada göğsünü yardı, iç organlarını zemzemle yıkadı, tekrar onu kapattı, göğsünü o şekilde aldı, burağın üzerine koydu, götürdü. Arkadaşlar, Sidretül Münteha'ya, arşın eteklerine Allah ile buluşmaya gidilen yolculuk nereden başladı? Mescid-i Aksa'dan başladı. Neredeydi peygamberi? Ürdün'de, Suriye'de, Bulgaristan'da mıydı? Hayır. 1000 kat daha değerli olan Kabe toprağının tam üstündeydi. Hicr'deydi. Oradan aldı, götürdü Mescid-i Aksa'ya. Oradan Miraç yolculuğu başladı. Bu 100.000 namaz sayılan yerden 100 namaz sayılan yere götürüş süreci, acaba Kabe'nin veya Mescid-i Haram'ın Mescid-i Aksa ile yer değiştirmesi miydi? Böyle muhteşem bir yolculuk niye daha değerli, 1000 kat daha değerli olan bir yerden başlamadı? Cevap: çünkü Miraç'ın en önemli, hatta İsra'nın da en önemli nedenlerinden birisi, Peygamber aleyhisselam Efendimizin kendinden önceki 124.000 peygamberin tamamının başına geçip Hatemun Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu, peygamberlerin sultanı, Allah'ın sözünün son temsilcisi olarak görevinin bütün peygamberlerce teslim et.
1: İzmir için öğle namazı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Zaman Yayıncılık sunar.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle. Yardım eyle Muhammed ümmetine. Yardım eyle Muhammed ümmetine.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

ilim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer.

Ebu Zer beni şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, gördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Anadolu'nun bir köyünde yaşıyorsunuz. Okulu kazandınız, İstanbul'a gideceksiniz. Yakınlarınız orada birilerini arıyorlar. İstanbul'da kaybolmasın, metropolde, gece hayatlarına, başka hayatlara mahkum olmasın, sizi koruyacak, himaye edecek, o manada birilerine ulaşıyorlar. Şehre gidiyorsunuz, okuyacaksınız. Geride bekleyen valideniz var. Sizin için her sabah kalkan, hazırlık yapan, okula gönderen bir anneniz var. Buğdayı, arpayı, pancarı satıp senin okul ihtiyaçlarını karşılayan baban var. Senin de bir gayen, bir amacın var, okuyacaksın. İnsanlığa, İslam'a hizmet edecek, ahiretini kazanacaksın. Gitmiş olduğun şehirde barlar var. Gitmiş olduğun şehirde oyun alanları var. Bir maç saatinde gol diye bağırabilmek için binler, belki on binler bir hattan bir stada doğru intikal ediyorlar. Gitmiş olduğun metropol şehirde, o dev şehirde, binalar arasında, alt katlarında eğlence merkezleri var, barlar var, gece kulüpleri var. Bütün bunların arasında sen, ulvi bir gayen var, geride seni bekleyenler var, döneceksin. Vahavari olduğun yere hayat vereceksin, orayı yeşerteceksin. Belki Yasir, belki Usame, belki Ammar olacaksın. Ben geldim, ben döndüm. İmanımla, ilmimle, irfanımla burada bekleyen insanlara hayat vermek için buradayım diyeceksin. Veya diyemeyeceksin. Veya kaybolacaksın. Yine o şehirde yaşayacaksın. Ama aileni, geride bekleyenleri, sabah kalkıp seni hazırlayan anneni unutacaksın. Buğday parasını, arpa parasını sana gönderen, oğlum okusun, adam olsun, insanlığın hizmetinde olsun diyen babana, onun emeklerini ihanet edeceksin. Dünyada kaybolan adamlar var, şehirde kaybolan adamlar var. Nasıl anneniz, babanız sizi bir şehre okumaya gönderir, bir gaye için gönderir. Allah Azze ve Celle de bütün insanlığı yeryüzüne dünya yollarından ahireti bulması için gönderdi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İstanbul'da, metropol şehrinde olmanın bir gayesi vardı, okuyacaktın. Ya da çalışacaktın. Ailenin yarınlarının umuduydun sen. Dünyaya gelişinin bir gayesi var. Eğlenmek için değil, on binlerle stadlarda gol diye bağırmak için değil, magazin programlarına mahkum olmak için değil, sokakta kendini teşhir edenleri seyretmek için değil. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Genç kardeşim, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti, sen gayesiz olamazsın. Sen amaçsız, sen hedefsiz olamazsın. Sen dünya yollarında Hazreti Muhammed'in izini bulacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. Buradayım ya Resulallah diyeceksin. Hani annen seni geride bekliyor. Baban geride dua ediyor ya Rabbi. Oğlumu kurda kuşa mahkum etme diye yalvaran bir baban var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ruhaniyeti seni gözlüyor. Yarın sıratta seni bekleyecek. Havzın kenarında seni bekleyecek. Benim ümmetim, Ömerlerim, Ebu Bekirlerim, Sümeyyelerim, Fatımalarım, onlar benim yolumdan, izimden, tayin ettiğim hedeflerden kopmasınlar ya Rabbi diyen peygamber var, Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Onun yolu var. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Başka dünyalara entegre olma. Biraz İslam deme, yarım İslam deme, çeyrek İslam deme, sadece İslam de, yalnız İslam de.
Senin yolundayım ya Rabbi de. Peygamber aleyhissalatu vesselamın izinde gidiyorum Allah'ım, şahit ol de. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Kur'an Hakim buyuruyor ki, eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam aranızdaysa Allah sizi azap etmeyecek. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Kafirler dilediği gibi operasyon yapamayacaklar. Halep'i vuramayacaklar, Musul'u vuramayacaklar. Müslümanları zindanlara koyamayacaklar. Allah onlara imkan vermeyecek. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Peygamber aleyhissalatu vesselam yaşarken ashab-ı kirama kumandandı. Efendimiz aleyhisselama ittiba ettiler. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ وَاَنْتُمَ ذِلَّهِ. Sayıları azdı, Allah onlara zafer ihsan etti. Peygamber aleyhissalatu vesselamın talimatına muhalefet ettiler. Uhud'da hezimeti yaşadılar. Kardeşlerim, 1,5 asırdır bu ümmet hezimeti yaşıyor. Bu ümmet vurgun yiyor.

Suriye'de sokakları görüyorsunuz. Kimseler yok. O halde vuruyorlar. Küçük çocuklar, yaşları 10, yaşları 12. Kendi kucaklarında kardeşlerini taşıyorlar. Ambulanslar yok. Hastaneleri vurmuşlar. O halde

Barut kokuyor sokaklarımız. Allah Resulü Aleyhisselam'a muhalefet ettiğimizden her yerimiz Uhud haline geldi kardeşlerim. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aranızda olursa, Allah Azze ve Celle o topluma, o millete azap etmeyecek. Onları yalnız bırakmayacak. Peki Efendimiz yaşarken onların kumandanıydı, onların arasındaydı. Şimdi nasıl olacak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'le, sünnet-i seniyyeyle sana kumandan olacak. Hani şehirde annenin babanın ufkundan, idealinden kaybolmayan çocuk yarınlarda onlara umut oluyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rehber. Peygamber Aleyhisselam dünyada sana kumandan. Eğer evinde, sokağında, okulunda, iş yerinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edersen, kumandan sensin ya Resulallah dersen, Allah Resulü Aleyhisselam'ı yeniden kıyade makamına bu ümmet getirirse, Allah'ın inayetiyle Roma'yı çökerten, Firavun'u yok eden, Nemrutları zelil eden Allah Azze ve Celle bu asrın Nemrutlarını da hak ile yeksan edecektir kardeşim. Kumandanı olmayan bir ordu, dünyanın en muhkem silahlarına sahip olsa zelil olur. Onun için 1,5 asırdır sünnet-i seniyyeyle savaşıyorlar. Yani kumandanınla savaşıyorlar. Şefaat yok diyorlar. Sünnete uydurulan din diyorlar. Seni kumandanından, seni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan koparmanın taktikleri içindeler. Yaptılar, kopardılar ve ardından hezimetler geliyor. 1,5 asırdır ağlayan ümmeti Muhammed var. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberi dünyada rehber olarak tanımayan bir ümmetin hali nasıl olacak? Onu anlatıyorlar. Buyurdular ki: "Keyfe entum iza lem ta'muru bil ma'ruf ve lem tenhu ani'l munkar?" Sizin haliniz nasıl olur? Eğer marufu emretmiyor, münkerden uzaklaştırmıyorsanız, nehyetmiyorsanız ümmetim sizin haliniz nasıl olur? Ashab-ı kiram radıyallahu anhum hayret halinde sordular. Ya Resulallah, o günler gelir mi? Bu ümmet marufu emretmeyi terk eder, münkerden, Allah'a isyan olan şeylerden uzaklaştırmaktan vazgeçer mi? Senin ümmetin bunları yapar mı ya Resulallah diye sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olacak, onun daha ötesi, daha ilerisi olacak buyurdular. Keyfe entum teravunel ma'rufe munkeran ve teravunel munkere ma'rufen. Marufu münker, münkeri maruf görüyorsunuz. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim zamanımızı tarif ediyor. İmam kardeşim, seni anlatıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benden bahsediyor. Hani Mescid-i Nebevi'de biri namaz kılmıştı. Yanlış kıldı Allah Resulü Aleyhisselam. İrci fasalli fe inneke lem tusalli. Dön o namazı tekrar kıl, olmadı buyurdu. Yine kıldı, yine yanlış kıldı. İrci fasalli fe inneke lem tusalli. Dön o namazı iade et, olmadı buyurdular. Tadil erkana riayet etmiyor. Üçüncü defa Efendimiz Aleyhisselam, İrci fasalli, dön o namazı tekrar kıl. Fe inneke lem tusalli, sen namaz kılmadın buyurunca, ya Resulallah bilmiyorum, bildiğim bu kadar, öğretir misin buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın takriri sünneti diyoruz. Yani şu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yanlış varsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam susmaz, mutlaka ona müdahale ederler. Eğer susuyorsa Peygamber Aleyhisselam onu onaylamıştır. Allah Resulü buyuruyordu ki, sizin haliniz nasıl olur? Marufu terk edecek, münkere müdahale etmeyeceksin. Kardeşim, kız kardeşinin kızı geliyor, üniversitede okuyor, eteği dizinin üzerinde, tesettürü yok, mahremiyeti yok, oturuyor yanına, tahsilden soruyorsun, okuldan soruyorsun, notlarından soruyorsun,

Peygamber aleyhissalatu vesselam olsa ona tesettürü anlatacaktı. Allah Resulü senden bahsediyor imam kardeşim, öğretmen kardeşim, peygamber aleyhisselam benden senden bahsediyor. Okulda konuşacak, minberde konuşacak, mihrapta konuşacak. Fakat sokağa çıktığında Allah ve Resulünün emirleri çiğnenirken ses çıkarmayacak. Babadan bahsedecek, evinde oturacak, magazin programları, o kadınlar Allah'la savaşacak. Peygamber aleyhissalatu vesselamın talimatıyla savaşacak. Baba susacak, anne susacak. Evinde yavrusuna sahip çıkmayan anneler, babalar, Hazreti Muhammed aleyhisselam senden bahsediyor. Keyfe entum izâ lem te'muru bil ma'ruf ve lem tenhevu anil münker. Münkerden nehyetmiyorsunuz. Maruf, onu emretmiyorsunuz. Kayboldunuz. Yanda bir komşun var. Elektriği kaçak alıyor. Suyu kaçak alıyor, müdahale etmiyorsun. Yetimin, dul kadının hakkına irtikap ediyor. Yapma kardeşim. Allah'a ihanet etme. Eğer senin bu halinde yaptıklarına sessiz kalırsam, yarın Rabbimin huzuruna çıkınca Allah Azze ve Celle bana senin bu yaptıklarına sessiz kalmamın hesabını soracak. İktisadi kriz oluşturuyorlar. Diyorlar ki çöksün Müslümanlar. Almayın, satmayın. Faizi, faiz lobileri yükseltiyorlar. Orayı çökertebilmek, orayı vurabilmek için. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki: "Feiza kudiyetis salatu fenteşiru fil ardı vebtagu min fadlillah." Farzdan sonra Allah Azze ve Celle başka bir farzı sana emir ediyor. Cuma farz. Cuma'ya gelecek, Cuma'yı kılacak, Cuma'dan sonra camide ikindiye kadar bekleme buyuruyor. Dışarıya çık, çarşıya git, alışveriş yap, ticaret yap, mal al, mal sat, Müslümanların iktisadi hayatına katkıda bulun. Yani eğer onlar faiz lobileri, Allah'la savaşanlar, Peygamber aleyhisselamla savaşanlar, fe'zenû biharbin minallâhi ve rasûli, faizi alanlar, verenler, faiz lobileri Allah'la savaşıyor, Peygamber aleyhisselatu vesselamla savaşıyorlar, sen onlara mağlup olma, mahkum olma. Faiz artacak diye sen bekleyemezsin Müslüman. Araba alacaksan, buzdolabı alacaksan, faiz artsın o zaman alayım deme. Parayı yastığın altında bekleme. İsraf haram. Git bir tane palto aldın. Eğer imkanın varsa, onlar faizi artırıyorlar, seni vuracaklarsa, bak Allah sana emrediyor. Cuma nasıl emirse, alışverişte emir. Parayı yastığın altında saklama. Git al Suriye'deki kardeşine gönder. Evinde un varsa, ekmeğin varsa, paran varsa onu saklama. Git bir yere, un al Suriye'deki kardeşlerine gönder. Eğer yaşadığınız toplum marufu terk ediyor ya da marufu münker, münkeri maruf görüyorlarsa, faizi ticaret, ticareti faiz görüyorlarsa, sen susuyorsan hezimeti bekle buyuruyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rehberliği kaybettik. İstanbul sokaklarındaki öğrenciyi unutmayın. Eğer anne babasının ufkundan çıkarsa anneye babaya ihanet eder. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azze ve Celle bizi dünyaya ona kul olmak için gönderdi. Önünde rehber Muhammed Aleyhisselam olacak. Evinde rehber Muhammed Aleyhisselam olacak. Eğer peygamber rehber olursa, yani sana birileri emir veriyorlar, diyorlar ki tam İslam'ı anlatma, yarım anlat, ılımlı olsun diyor, şuna uydur, buna uydur, ona entegre ol diyorsa, bir buçuk asırdır bu sözleri dinleyen ümmetin hezimetini seyrediyorsun kardeşim. O halde Allah Resulüne kumandan sensin ya Resulallah de. Sana dönüyoruz. Bütün varlık ve mevcudiyetimizle dünya şahit olsun dönüyoruz. Eğer dönersek şu tecelli edecek. وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعْكُمْ لَاِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَاَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ

ayette ve amentum bi rusuli. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki: "Ve kâlallâhu innî ma'akum." Allah sizinle beraberdir. Namaz kılıyorsanız, fukaraya sadaka zekat veriyorsanız, bütün peygamberlere kayıtsız şartsız inandıysanız, Allah amel defterinizdeki günahları silecek. "Ve kâlallâhu innî ma'akum." Allah sizinle olacak. Bedir'de sizinle olan Allah Azze ve Celle, Sultan Alparslan'la yolunuzu açan Allah, Fatih'le Yavuz'la yolunuzu açan Allah Azze ve Celle, sayınızın az olduğuna bakmayacak, yeniden yolunuzu açacak. وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَاكُمْ. İkinci olarak şunu yapacaksın genç kardeşim: وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَدَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ. Düşmana karşı güç hazırlayacaksın. Mühendis kardeşim, senin mesain devletin yasalarına göre 8'de başlar, 5'te biter. Şu kadar çalışacaksın. Ama sen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman ettin. O halde 5 saatten fazla uyku haram diyeceksin. Çalışacaksın. Sen denizler zincirlerle tutulduğu zaman karadan o gemileri yürüten Sultan Fatih'in evladısın. 5 saatten fazla uyku haram diyeceksin. Oturacaksın. Bağdat'ı, Şam'ı, alem-i İslam'ı kurtaracak yüksek teknolojiye sahip silahları sen geliştireceksin. Doktor kardeşim, senin mesain 8'den 5'e kadar devlete göre. Ama sen o izin günlerinde, mesai haricinde, nerede mazlumlar, nerede muhacirler, nerede biçareler, Afrika'da, Suriye'de, Halep'te hastanesi vurulanlara yetiştim, geliyorum diyeceksin. Seni Muhammed Aleyhisselam terbiye etti. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı yeniden kumandanlık makamına tayin edersek, Allah Azze ve Celle o en zor zamanlarda bu ümmetin içinden nasıl Yavuz'u, Alparslan'ı, Tuğrul Bey'i, Salahaddin Eyyubi'yi çıkardıysa seni çıkaracak. Sen tarihin akışını değiştireceksin. Sen zuhur edeceksin. Bir ikindi vakti medet diyenler, Suriye sokaklarında meta Nasrullah diyenler, Allah'ın yardımı nerede diyen, yalvaran biçarelerin imdadına sen koşacaksın. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Halid bin Melid'e talimat gönderir. Irak'a git. Orduyu oraya sevk et. Halid bin Melid radıyallahu anh riddet olaylarında askerinin o en kahramanlarını şehit olarak ahirete gönderir. Yanında az sayıda asker var. Onlarla Irak'a gidilmez. Onlarla Irak'ta zafer kazanılmaz. Madde planla bu hesabı yapar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'den takviye kuvvet ister. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Kaka bin Amr'ı gönderir ve bir mektup yazar. Buyurur ki: "La yuhzemu ceyşun fihim Kaka." İçinde Kaka olan bir ordu hezimete uğramayacak. Çünkü onu Hazreti Muhammed Aleyhisselam terbiye etti. Ve büyük bir zafere imza atarlar. Suriyeli anneyi gördünüz. Yavrusu Halep'te son anlarını yaşıyor. Anne yavrunun başucunda. Onu hayata hazırlamış. Dünyada güzel günler görsün diye belki aç kaldı. Yavrum güzel günler yaşasın diye. Şimdi o yavru son anlarında ahirete gidiyor. Anne yavrusunun ahireti için çocuğu ölüm meleğini selamlıyor. Son anları. Evladım la ilahe illallah de. Ve o kadın, "Ya Rabbi, sen verdin, sen alıyorsun. Hükmüne itirazım yok Allah'ım," diyor. Bu ümmet yeniden içinden Hansa gibi büyük kadınları çıkardı. O da öyle diyordu. Yavrularının 4 tanesi Kadisiye'de şehit olunca, "Beni 4 yavrunun, şehit yavrunun annesi yapan Allah'a hamdolsun. Eğer sen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kışta, yazda, çarşıda, okulda, hayatının bütün anlarında ittiba edersen, yani Bedir'de durursan, hep Bedir halini kuşanırsan, Allah seninle yeniden o annelerin acılarını dindirecektir. Sen yeniden yolu açacaksın, hazırlanacaksın,

0: Uyumayacaksın. Ümmetin istikbali için eğer denizler tutulduysa gemileri karadan yürüteceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni nereye koyduysa orada bekleyeceksin. Cebeli Rumat'tasın. Abdullah bin Cübeyr'sin. Annelere de ki eğer siz yavrularınızı Halep'te, Musul'da, Mısır'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da kaybetseniz de Alem-i İslam'ın gençleri, yeniden kumandanımız Hazreti Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yeniden KK bin Amr'lar geliyor. Biz Hamzalarımızı, Enes'lerimizi, Mus'ablarımızı kaybetsek de İslam yenilmeyecek. Allah'ın dini Allah Azze ve Celle'nin nusretiyle yeniden zafere ulaşacak. Bunun yolu seninle açılacak. Sen KK olacaksın. Sen Mus'ab, sen Yasir olacaksın. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسَّدَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Sen kuvveti hazırlayacaksın. 5 saatten fazla uyku haram. O anneler imdat derken yatağa mahkum olamayız ya Rabbi dersen Allah bu ümmete seninle imdad edecek kardeşim.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efem. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efem. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız Efem.
0: Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlığı bir yola davet etti. O yolda hem dünyalık için hem ahiret için çalışacak insanlar. Femşû fî menâkibihâ ve külû min rizqî. Yeryüzünün omuzlarında dolaşacaklar. Rızıklarını kazanacaklar. Mabetler yapacaklar, camiler yapacaklar. Fakat müminler fabrika bacalarını da yükseltecek. Minareler ne kadar yüksek olursa, camilerin kubbeleri ne kadar yüksek olursa, fabrikaların bacalarını da öyle yükseltecekler. Men yu'ti yahkum, veren hükmeder. Onlar alan olmayacaklar, ezilmeyecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif edince Mescid-i Nebevi inşa ettiler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi pazarlara gönderdiler. Medine'nin hurma bahçelerini ihya etmeye çağırdı onları. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hem yüreklerini ihya etti, hem maddelerini, çarşılarını, bağlarını, bahçelerini inşa etmeye, ihya etmeye onları davet etti. Femşû fî menâkibihâ. Müslüman yeryüzünde yürüyecek, yeryüzünün omuzlarında yürüyecek, dünyanın ihyası için, inşası için seferber olacak. Fakat bunu yaparken وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Allah'ın affına, cennetine, cemaline koşacak. Yani dünya için terlerken, uğraşırken ahireti ihmal etmeyecek. Dünya için yürüyecek, ahiret için birbiriyle yarışacak. Seferber olacak. Kazanacak, Allah yolunda verecek. Sadaka onun imanına şahit olacak. İmanının nişanı, imanının alameti olacak. Ayakta kalacak Müslüman. Hem maddede ayakta kalacak, hem manada ayakta kalacak. Babaları, ataları iman adına, İslam adına büyük işlere imza atmış olabilirler. Fatihlerin, Yavuzların, Salahaddinlerin çocukları olabilir onlar. Fakat tilke ummetun kad halet leha ma kesebet ve leküm ma kesebtum. Onlar bir ümmetti. Yaşadılar. Allah yolunda cihad ettiler. Yüreklerini ihya ettiler, dünyayı inşa ettiler. Şimdi Allah Azze ve Celle'ye gittiler. Kazandıkları onların. Şimdi nöbette sizsiniz. Sıra sizde, bayrak sizde, sancak sizde. Siz ayakta kalacaksınız. Siz çalışacaksınız. Siz pazarları, siz dünyayı inşa edeceksiniz. Siz yöneteceksiniz. Siz hakim olacaksınız.

Mazlumların gözyaşını siz sileceksiniz. Ömerlerin, Ömer bin Abdülaziz'lerin, Selahaddin'lerin, Alparslanların davasına biz varis olduk ya Rab diyeceksiniz. Yolda kalacaksınız. Buradayız şahit ol Allah'ım diyeceksiniz. Ricalul la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Adam olacak Müslümanlar. Kadınlar da adam gibi adam olacaklar. Burada cinsiyetten bahsetmiyor. Yani ayakta kalmaktan bahsediyor. Ne ticaret, ne alışveriş, ne başka bir şey. Hiçbir şey onları Allah'ı zikirden alıkoyamaz. Halkın içindeler, hakla beraberler. Onlar çarşıya girerler, pazara girerler. Fakat harama ellerini uzatmazlar. Gözleriyle harama bakmazlar. Ya Rabbi, ne buyurduysan, ne emrettiysen, nasıl yaşama noktasında talimat verdiysen, geliyorum ya Rabbi, koşuyorum ya Rabbi, bütün varlığımla, bütün mevcudiyetimle, Ammar gibi, Mus'ab gibi, senin şeriatına, nizamına, yoluna ittiba ettim Allah'ım der onlar, koşarlar. Buradayız Allah'ım. Allah Resulü Aleyhisselam'ın çağırdığı yoldayız. Dünya için de, ahiret için de çalışıyoruz. Bu dengeyi kuramayanlar yolda kaldılar. Yemen'den bir kafile Mekke için, hac için yola düşer. Yanlarına azık almazlar. Derler ki biz Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettik. Mekke'ye gelirler. Mekke'de elini açarlar, insanlardan dünyalık talep ederler. Hazreti Cebrail Kur'an Hakim'in şu ayetini getirir. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Azığınızı dünyalık için biriktiriniz. Evleneceksiniz. Eşinizin üzerinizde hakkı var. Ev ayarlayacaksınız. Nafakayı temin edeceksiniz. Çocukların üzerinizde hakkı var. Onların nafakalarını, dünyalıklarını kazanacaksınız. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Fakat bir de hadisenin öteki boyutu var. Ahiret var. En önemli azık, en hayırlı azığınız ahiret azığı. Dengeyi kaybetmeyeceksiniz. Muvazeneyi bozmayacaksınız. Yolda kalacaksınız. Yürüyeceksiniz. Yemen'den gelenler gibi yük olmayacak, yük alacaksınız. Dert olmayacak, dert alacaksınız. Sorun olmayacak, sorun çözeceksiniz. Ve vada'na anke vizrak. Bu ayetin bir anlamı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yük almak. Allah Azze ve Celle onun yükünü kaldırdı. Hazreti Ebu Bekir yük almaya geldim ya Resulallah dedi. Ömer koştu yük almaya geldim ya Resulallah dedi. Ali koştu yük almaya geldim ya Resulallah dedi. Ensar koştu Akabe'ye geldi yük almaya geldim ya Resulallah dedi. Allah Resulü'nün genç öğrencileri, talebeleri, biz buradayız, 21. yüzyıldayız, senin nizamını, şeriatını dünyaya hakim kılabilmek için, yeryüzünü de ihya edecek, ahirete koşacak, Ebu Bekir olacak, Ömer olacak, yük alacağız, şahit ol ya Rabbi diyecek, koşacak gençler, buradayız, dengeyi kuracaklar, koşarken sürekli deri bir muvazene içinde olacaklar. Hesaplaşacaklar. Dünya ve ahiretin payı. Dünyayı imar ederken ahireti ihmal ediyor muyum diye her gece her günün onun muhasebesini yapacak. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu kardeşlerim. El keyyisu men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Zeki olan, akıllı olan, el keyyisu men dâne nefsehu, sürekli kendini muhasebeye çeker. Ve amile lima ba'del mevt, ve ahiret için, ölümden sonrası için ibadet yapar. Ahiret için çalışır. Dünyayı anlayan, zeki, kabiliyetli birisini soruyorsanız, o dünyada sürekli kendini ölmeden önce hesaba çeker. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu talimatı
Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize bildirince,

Onlar pazardaydılar, çarşıdaydılar, hurma bahçelerindeydiler. Hazreti Ömer gibi devlet başkanı oldular, dünyaya hakim oldular. Fakat her gün muhasebe yaptılar. Tüccarlar hesap yapar, günlük hesap, aylık hesap, yıllık hesap yaparlar. Yapmazlarsa sermayeyi kaybederler. Dünya bir ticarethane. Burada hesabını yapanlar ahireti kazanacaklar. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz buyurdular ki: "Hasibu enfusekum kabla en tuhasabu. Vezinu enfusekum kabla en tuzenu." Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Yevme izin tu'radun la tahfa minkum khafiye. Öyle bir gün gelecek ki siz hesaba çekileceksiniz. Hiçbir sır gizli kalmayacak. Melekler, kitaplar, amel defterleri, her şey ortada olacak. O yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum dünyayı inşa ederken, yüreklerini imar eder, dünya yolunda, Peygamber aleyhissalatu vesselamın izinde vur havur ahirete doğru yürürken sürekli kendi nefisleriyle hesaplaştılar. Enes bin Malik rivayet ediyor radıyallahu anh. Bir gün Ömer radıyallahu anh evinden çıktı. Gidiyor, ben de onu takip ediyordum. Medine'de bir hurma bahçesine girdi. Ben de ardından girdim. Aramızda bir duvar vardı. Ömer radıyallahu anh efendimiz kendi nefsiyle hesaplaşıyor. Hazreti Ömer diyordu ki: "Ömer ibnül Hattab, emirul müminin, bak, bak. Letettekiyennallah ibnül Hattab ev leyuazibennek." Ömer, emirul müminin oldun. Suriye'yi, Irak'ı, Mısır'ı, İran'ı idare ediyorsun. Bravo Ömer. Dün deve çobanıydın. Eğer bu idare ettiğin insanların hakkını vermezsen, muttaki olmazsan, Allah Azze ve Celle'nin azabını bekle Ömer. Yebnel Hattab, ey Hattab oğlu Ömer, ahirette Allah'ın azabını bekle ya da dünyada muttaki ol. Ya muttaki ol ya da Allah sana azap edecek Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh gider bahçeye, nefsiyle hesaplaşır. Medine gecelerinde sokakta, gece yarılarında dul kadınlar görür. Sırtında su taşıyorsa alır onların suyunu taşır. Kütrüm olanlar, hastalar var, Ömer radıyallahu anh onların evine gider. Onların ihtiyacını görür, hizmetini yapar. Ömer radıyallahu anh kapılarda nöbet tutar. Ömer radıyallahu anh Peygamber aleyhisselamın mescidinde sabahlara kadar bekçilik yapar. Letettekiyennallah, ya muttaki olursun Ömer ya da Allah'ın azabını bekle. Cehennemi, Allah'ın narını bekle ya Ömer. Kardeşlerim, ashab-ı kiram radıyallahu anhum hem yaşarken hem dünyadan ayrılırken o muhasebeyi yaptılar. Amr bin As radıyallahu anh dünyadan ayrılıyor, gözünden yaşlar boşalıyor. Sürekli yüzünü duvara doğru çeviriyor. Oğlu diyor ki: "Baba, neden ağlıyorsun? Ema beşşereke Resulullahi bikeda. Ema beşşereke Resulullahi bikeda. Peygamber aleyhissalatu vesselam sana dair müjdeler vermedi mi baba? Sen Hazreti Muhammed aleyhisselamın ashabından değil misin baba? Allah azze ve celle size dair lekad radiyallahu anil müminin. Allah azze ve celle müminlerden razı oldu buyurmadı mı baba? وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Muhacire, ensara dair müjdeler yok mu Kur'an-ı Hakim'de? Neden ağlarsın baba? Kardeşlerim, onlar dünyada yaşarken derin bir muhasebeyle yürüdüler. Adımlarını o imanla attılar, o imanla ahirete gittiler. Yaşıyoruz, dünya için çalışacak, ahiret için koşacak. Fakat şu ayette önümüzde duracak: "Fefirru ilallah, inni lekum minhu nezirun mubin." Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki: "Nefis sizi alır, dünya ahiret muvazenize müdahale eder, kaybedersiniz, ahiret adına hesabı

kaybeder. Dünyaya mahkum olabilirsiniz. Bu ayet önünüzde bir ışık olsun. Deniz feneri gibi o fırtınalı anlarda size yol göstersin. Sahili göstersin. Selameti göstersin. Fefirru ilallah. Masiyetten, eğlence merkezlerinden, magazin programlarından, dizilerden, sokaklardan, fuhşiyattan, Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın 21. yüzyıldaki öğrencileri, onun ammarları, yasirleri, fefirru ilallah. Allah'a kaçınız. Geliyoruz ya Rabbi deyiniz. İnni lekum minhu nezirun mubin. Allah Azze ve Celle'den uyarıcı olarak gelen, kıyamete kadar gelecek bütün insanları uyaran Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın çağrısı. Allah'a koşarken, Allah'a yürürken, geldik ya Rabbi, koştuk ya Rabbi derken, Allah'tan başka ideoloji, Allah'ın nizamından başka bir nizam kabul etmeyin. Bütün ideolojileri, bütün anlayışları, sistemleri ayaklar altına alınız. Geldik ya Rabbi, koştuk ya Rabbi, teslim olduk ya Rabbi deyiniz. Fefirru ilallah. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرٍ. Allah'tan başka sığınak, barınak tanımadan Allah Azze ve Celle'ye doğru seyr-ü sefer olun. Sefere çıkın, seferberlik ilan edin. Kardeşlerim, kız imam hatiplere gidiyorum. Küçük çocuklar, üzerlerinde İslam kıyafetleri, Fatımalar, Zeynepler, biz buradayız ya Rabbi diyorlar. Fefirru ilallah, Allah'a doğru kaçıyoruz. Modalardan kaçıyoruz. Annelerimiz falanların kitaplarına göre örtünüyor. Kim anneler? Biz örtüyü, tesettürü, mahremiyeti onlardan değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan alıyoruz. Fatıma onun kızı radıyallahu anha önümüzde. Hazreti Ayşe'ye, onlara bakıyoruz. Fefirru ilallah. Allah Azze ve Celle'nin talimatına uydular. Koşuyoruz ya Rabbi. Modalardan, magazin programlarından, eğlencelerden sana doğru geliyoruz, şahit ol ya Rabbi diyorlar. Önlerinde öğretmenleri var. Falanın filanın kitabına göre örtünenler var. Biz örtüyü öğretmenlerimizden eğer yanlış giyiniyorsa, magazin programlarından, moda kitaplarından, dergilerinden değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın evinde yetişen Fatıma'dan aldık. Koşuyoruz, geliyoruz. 12 yaşındayız, 13 yaşındayız, geliyoruz Allah'ım diyorlar. Medreselerde ümmetin kızları var. 12'sinde, 13'ünde, 15'inde üzerlerinde İslam kıyafetleri. Yukarıdan aşağıya çarşaflarını, pardesörlerini, feracelerini almışlar. Onlar meydan yerinde, sokaklara aldanmıyorlar, ekranlara kanmıyorlar. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu alla tehafu ve la tehzenu. وَأَبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. Sanki melekler yüreklerinde yıkılmadan İslam'ın izzetiyle sokaklarda bir bayrak gibi, bir sancak gibi yürüyorlar. Gençler, onlar okullarında, onlar liselerde, onlar medreselerde, üniversitelerde, fabrikalarda, köylerde, kentlerde, magazin programlarına, eğlence salonlarına, çağın ağlarına, bağlarına, tuzaklarına düşmeden fefirru ilallah, Allah'a, onun rızasına, Hazreti Muhammed'in nizamına doğru kaçınız, koşunuz. Talimatına uydular. Masiyetten Allah'ın rızasına doğru koşuyorlar. Bir seferberlik var alem-i İslam'da. Anadolu'da bir seferberlik var. Ümmetin Fatımaları, Zeynepleri, Ahmetleri, fefirru ilallah. Ekranlardaki çağrılara değil, nezir olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a uydular. Ona doğru koşuyorlar. Seferberlik var kardeşlerim. 2 yıl önceydi. Gece saat 1 gibi. Bir

0: Matbaa bir kitap mecmua ile alakadar oluyorduk. Fatih kardeşim yanımda. Bir hocamız aradı. Yaz programınız var. Öğrencileri alıyorsunuz. 50 günlük İslami ilimler okuyorlar. Kontenjan dolmuş, alamıyorsunuz. Ben Bursa'dayım. Burada bir polis kardeşim var. Onun yanındayım. Ahmet Bera diye bir oğlu var. Erzurum hukukta okuyor. 50 günlük İslami ilimler programına onu da kabul eder misiniz? Onun için de bir yer ayarlayın. Peki olur hocam, gelsin kardeşimiz dedim. 50 gün burada kaldı. Fıkıh, hadis, tefsir, İslami ilimler okudu. Ve tezevvedu fe inne hayra zâdit takva. Hem dünyanın azıkları, dünya ilimleri, onlarla meşgul oluyor Erzurum hukukta. Yazın tatil yapamayız, İslam. Hayata mahkumken, hakim değilken keyfe gidemeyiz dedi. Hani memur anlayışıyla kimi oturur olduğu yerde uyur. Memuriyetin gereğini yapıyordur. Ama o tatilini bıraktı, diğer kardeşleriyle beraber buraya geldi. 50 gün fıkıh, tefsir, hadis, İslam ilimler okudu. Fefirru ilallah. Allah davet ediyordu. Koşacaklar, kaçacaklar. Dünyadan Rabbe doğru gidecekler. Ve tezevvedu, hem dünyanın azıklarını biriktirecekler. Ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum. Rablerine, affa, cennete doğru birbirleriyle yarışacaklar. Gece 1-2 gibi telefonla mesajlara bakıyordum. Bir mesaj: Ahmet Bera'mız, sizde de okuyan evladım Hakk'a yürüdü. Arayabilir misiniz hocam diye bir polis kardeşim Bursa'dan mesaj gönderdi. İfadelerde bir metanet var, bir vakar var. Birkaç gün önce galiba vefat etti, öyle anladım. Arayayım mı bu saatte diye tereddüt ettim, aradım. Şimdi hastaneye gidiyorum evladımı almaya. Erzurum'u aradım, evladım dayanamadım, bir tane oğlum var, gel. Özledim seni, baban, annen seni bekliyor dedim. Geldi, kız kardeşini medreseye götürdü. Dönerken trafik kazasında vefat etti oğlum. Biraz sonra Emir Sultan'da onu kaldıracaklar. Ama babasında bir metanet var. Özlemişti, yavrum buraya gel. Annen dayanamıyor, baban dayanamıyor hasretine demişti. Fakat şimdi Allah Azze ve Celle'ye gönderdi. Elhamdülillah, bu ne derin bir teslimiyet dedim. Hocam, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Azze ve Celle'nin emanetiydi, Rabbim aldı. Emaneti verince Müslüman'da kırılma, Müslüman'da dökülme olur mu hocam? Kardeşlerim, bir baba ahirete hazırlanan evladını gönderiyor. Muhasebesini yapmıştı, tatile gitmedi, hocaları buldu, aradı, buraya geldi. Muhasebesini yapıyordu dünyada. Hem okuyordu, hem şeriat ilimlerini okumadan, İslami ilimleri okumadan, İslam'ı hayata hakim kılma mücadelesi vermeden Rabbimin huzuruna çıkamam, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine nail olabilir miyim, onun endişesi vardı. Koşup buraya kadar gelmişti. Şimdi babası, dünyada hazırlanan bir evladını, muhasebesini yapan, ahiret azıklarını biriktiren bir oğlu Allah Azze ve Celle'ye gönderiyor. Gidenler var, gidecek olanlar var. Her an hazır yaşayanlar var. Dünya için azığını biriktirenler, ahiretini dünyada kazananlar var. Eğer böyle bir hayatı yaşarsak, ya da babalar çocuklarını ahiret için de hazırlarlarsa, onları Rablerine gönderince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu metaneti onların hayatına hakim olur. Allah Resulü Aleyhisselam oğlunu Rabbine gönderdi, gözünden yaş boşalıyor. Sahabe, ve ente ya Resulallah, siz de mi ağlıyorsunuz diye sordular. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, bu gözden yaş gelir, kalp hüzünlenir. وَلَا نَقُولُ اِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا. Fakat bu dudaklardan Allah Azze ve Celle'ye isyan cümleleri çıkmaz. Sadece Rabbimizi razı edecek cümleler kurarız. Yavrumuzun, İbrahim'imizin gidişiyle mahzun olduk. Gözümüzden yaş gelir, kalbimiz yanar, ama Allah'a bütün varlığımızla teslim oluruz. Kardeşlerim, Allah Resulü bir yol gösterdi. Dünyayı kazanacaksınız, ahiret için koşacaksınız. Giderken muhasebe yapacaksınız. Şeytan önünüze çıkacak. Fefirru ilallah, Allah'a doğru kaçınız ayeti deniz feneri olacak. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kucağını göstereceksiniz.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammed'in farklılıklarını, ümmet olma özelliklerini konuşuyorduk. Bu ümmetin imanı kapsamlı bir imandır dedik. Bütün peygamberlere iman ediyoruz dedik. Bu ümmetin emri bil maruf, nehy anil münker imanının gereğidir dedik. Hayırların öncüsü, şerlerin de durdurucu gücüdür bu ümmet. Bunun için yeryüzünde vardır dedik. Ve Allah'ın kitabından bizzat dinleyerek gördük ki bütün insanlığın en hayırlısı bir ümmetiz biz. Elhamdülillah. Dördüncü özelliği bu ümmetin, ümmeti Muhammed olmanın dördüncü özelliği, bu ümmet sapıklıkta birleşmez bir ümmettir. Bu ümmeti Allah sapıklığa düşmez diye yaratmadı ama sapıklıkta birleşmez diye yarattı. İki şey arasında çok fark var. Eğer biz bu şimdi sözünü ettiğimiz dördüncü kuralı, bu ümmet sapıklıkta birleşmez kuralını çözebilir, anlayabilirsek, bugün dünya üzerindeki pek çok konunun formülünü de çözmüş oluruz. Tekrar ediyorum, bu ümmetin içinde sapıklık olmaz diye bir şey söylenemez. Hatta geçmiş ümmetlerdeki bir ümmete mahsus sapıklıkların toplamı bu ümmetin içinde olabilir. Filan ümmetin içinde A türünden bir sapıklık vardı. Filan ümmetin içinde de B türünden, filan ümmetin içinde C türünden sapıklıklar vardı. İşte şu peygamberin ümmeti terazide hile yapardı. Bu peygamberin ümmeti filanca işi yapardı. Bu ümmette bu tür sapıklıkların tamamı bulunabilir. Bu ümmetin içinde. Çünkü evrensel çapta kapasiteli bir ümmet, evrensel çapın içerisinde bütün insanlık var. Dolayısıyla eğrilikleri, büyürülükleri, sorunlarıyla bütün insanlığın sorunlarına sahip bir ümmettir bu. La teşbih ve la temsil. ABC diye isimlendirme yerine çok net bir örnek vereyim. Lut aleyhisselamın kavminin işlediği cinayet, onun ümmet olarak adına mal olmuş bir cinayettir. Ama bu ümmetin içinde 3 tane 5 tane insan bu ümmetin içinde oldukları halde o cinayeti işleyebilirler. O çirkinliği yapabilirler. Ama hiçbir zaman Lut aleyhisselamın kavminin grup olarak adının anıldığı gibi bu ümmet o bataklığa düşmez. Yanlışa düşebilir bireyler, ümmetin genel karakteri haline gelmez hiçbir zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok net bir şekilde Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte, 2367. hadisi şerifi Tirmizi'nin, bu

ümmeti Allah sapıklıkta birleştirmez diye kayıt koymuştur. Bu ümmeti, yani ümmetimi, Efendimizin ifadesiyle ümmetimi Allah sapıklıkta birleştirmez. Açık bir şekilde burada kardeşler, bu dördüncü karakteri, ümmeti Muhammed'in dördüncü karakteri, bu ümmet sapıklıkta birleşmez bir ümmettir. Bu sapıklığı siyasette sapıklık görebiliriz. Akide içerisinde bir sapma olarak görebiliriz. İbadetlerde bir sapma, saplantı görebiliriz, olabilir. Bölünmüşlük, parçalanmış şeklinde olabilir. Yani ümmeti Muhammed'in içerisinde olabilecek şeyler nelerdir diye sorduğumuzda, siyasetten ibadete kadar her şey olabilir. Mesela çok basit bir örnek, alkol bu ümmetin savaşması gereken düşmanlardan biridir. Ümmetin içinde yayılabilir demiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yayılacak kıyamet zamanı diyor. Zina olmaz demiyoruz. Çokça olacak buyuruyor. Ama zinanın serbestliği üzerine bu ümmet oy birliği yapmaz hiçbir zaman. Öyle bir sapıklıkta birleşmez bu ümmet. Olmaz demek başka şey, oluru kabul etmek başka bir şey. Peki başka böyle sapıklıkta birleşen ümmet oldu mu ki? Nasıl olmadı? İsa Allah'ın oğludur demeyen Hristiyan mı var? Bak, sapıklıkta birleştiler. Uzeyr Allah'ın oğludur demeyen Yahudi mi var? Sapıklıkta birleştiler. Nuh aleyhisselam 80 kişi kaldı, gerisi sapıklıkta birleşti. Lut aleyhisselam 5 kişi kaldı, sapıklıkta gerisi birleşti. Sapıklıkta birleşmek diye bir zorluk yok ki. Şeytan istediği zaman birleştirdi diğer ümmetleri. Bu ümmetin içerisinde ise bu birlikteliği şerrin üzerinde oluşacak bir birlikteliği bu ümmette kıyamete kadar kimse göremeyecektir. Bunun mantığı üzerinde tecdit diye bir kaide açacağız. Bu ümmetin içinde mücedditler bulunacak. Tecdit kaidesi diye bir kaide gelecek. O zaman ayrıntısına gireceğiz. Bu ümmet demek ki Allah'ın hatada birleşmeye karşı masum tuttuğu bir ümmettir. Hatanın ümmetin genel karakteri olmasına karşı Allah-u Teala bu ümmeti korumuştur. Burada kardeşlerim, iki önemli noktayı zikretmemiz lazım. Ümmet üzerinde değerlendirme yapılırken bu konuda veya başka bir konuda ümmet üzerinde değerlendirme yapılırken ümmetin modern ifadeyle aydın kesimi üzerinde değerlendirme yapılır. Buna biz ümmetin ulema kadrosu da diyebiliriz. Biraz daha farklı bir ifadeyle ayan tabakası da diyebiliriz. Ümmeti Muhammed'in üzerinde artı veya eksi değerlendirme yaparken tarlasındaki insanların ölçümünü yapıp ümmetin durumu budur diye değerlendirme yapılamaz. Neden? Çünkü Allah-u Teala ümmeti Muhammed'in üzerinde şeriatının uygulanmasını alimleriyle ölçüyor. Ümmetin alimleri üzerinden ölçüyor. Avamdan temel dini esasları, zarurat-ı diniye denen şeyi bilmesini istiyor. Avama belli noktada bilmeme ve pratik yapamamaya karşı müsamaha var. Test yapılırken ümmetin genel durumu üzerinde artı veya eksi test yapılırken alimleri üzerinden ya da alimlerin çevresini oluşturan Osmani ifadeyle ayan tabakası üzerinden.
veya aydın kesimi üzerinden bir hesaplama yapılabilir. Mesela bunu açacak olursak biz, ümmeti Muhammed'in genel durumu nedir? Ağrı'da, şehirden uzak bir köyde, henüz televizyon yayınlarının bile girmediği, internetin girmediği bir köyde, 50 nüfuslu bir köye girdik ve akidelerini, ibadetlerini bir Ramazan gününde ölçtük. Ne çıktı karşımıza? %100 kaliteli İslam. Ümmeti Muhammed'in topraklarında, Ağrı Dağı'nda televizyonun girmediği bir köyün üzerinden yaşam olmuyor ki. Yaşam biraz daha şehirler vesaire de oluyor. Hatta ve hatta o köydeki hoca efendi üzerinden bile İslam'ın ne durumda olduğunun testi yapılamaz. Hocaların karşılaşacağı kayma, sapma, taviz verme gibi konularla karşılaşmamış birisidir o. Onun üzerinden sağlık testi de yapılamaz. Sağlıklı İslam'ın ne halde olduğuna dair bir test de yapılamaz. Bu sebeple diyoruz ki ümmeti Muhammed'in ne durumda olduğu veya olmadığını alimleri üzerinden test ederiz. Bura hadisteki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ اُمَّتِي عَلَى ظَلَالَةٍ, Allah ümmetimi dalalet üzere birleştirmez hadisinden de alimler hiçbir zaman dalalet üzere bir araya gelmezler, gelemezler şeklinde anlaşılması lazım. Bu birinci nokta. İkinci nokta, buna tekrar döneceğiz. İkinci nokta, bu gerçek, hangi gerçek? Bu ümmetin alimleri hiçbir zaman dalalet üzere söz birliği yapmazlar. İçlerinden bir İzz İbni Abdüsselam çıkar, dağıtır bu birliği. Bir Nevevi çıkar, bu birliği perişan eder. Hiçbir zaman Allah'ın şeriatından taviz verme konusunda ümmetin alimleri bir birlik yapmazlar. Yapamadılar 1400 küsür senedir. Olmadı bu hiçbir zaman. Sa'id İbni Cübeyr başını verdi ama taviz vermedi. O taviz vermeyince de Haccac bu ümmetin tek adamıyım diyemedi. Muhakkak Allah bu ümmetin alimlerinin bir tanesini en azından, gerisinin şerefini koruyacak direnişi ve dirilişi yapmak için yaratıyor. Tarih hep bunlarla doldu. İzz İbni Abdüsselam bu şekilde ümmeti Muhammed'in şerefini korudu. Ondan sonra da bir daha kimse ümmetin belini bükmeye cesaret edemedi. Bunun pek çok örneği var. İsimler üzerinden yoğunlaşmıyoruz. Bu madem böyle bir gerçektir arkadaşlar, burada çok önemli, belki de şu andaki bazı olayları anlamamıza yardım edecek ama kendisi anlaşılması bir zor iş söylüyorum. Bu birinci maddeden dolayı ümmetin birleşip dalalette damga vurması ancak alimler üzerinden mümkündür. Çünkü alimlere itibar ediyoruz. Alimlerin de böyle bir birleşme yapamayacakları hadisi şerifle sabit. O zaman ikinci kurala geliyoruz. Demek ki bu ümmetin kıyamete kadar alimlerinin bir düğünde toplanır gibi bir araya gelmesi de doğal, kolay bir şey değildir. Çünkü alimlerin bir araya gelmesi sıradan bir seçim birliği, kooperatif çalışması değildir. Beyinler üzerinden yapılacak negatif veya pozitif bir çalışma üzerine alimler bir araya gelecektir. İnsanların bir araya gelmesi çok kolay. Seçim vaatleriyle veya işte yatırım, filan yere cami yapacağız diye bir şehri bir araya getirmek mümkündür. Ama avamı bir araya getirmek mümkündür. Alim isminin hakkını vermiş Ebu Hanife gibi, İmam Şafii gibi 100 kişiyi bir araya getirmek, belki de 100 dağı

yerinden kaldırıp bir vadiye dizmek olacaktır. Avamdan insanları bir araya getirmek kolay. Çünkü bu hak mıdır? Haktır. Sen de hakkı söylüyorsun. Geliyorum abi, peşinizdeyim dedirtirsin. Avamın bir şey

oluşturmak kolay değil. Onun için görüyoruz bu asırda ve bundan önceki asırda ümmeti Muhammed'in alim diye bilinen kadroları binbir meşakkatli çileli günlerde bile hemen yarın bir araya gelemediler. Gelmediler. Çünkü çilenin bile iz düşümünü yapma ihtiyacı hisseden bir kadro bunlar. Ama biz kahve içerken yahu bu alimler de bir araya gelseler de şu iş düzelse diyoruz. 20 sene sonra ise o düzelecek dediğimiz işin de bir filanca ülkenin provokatörün o eylemi olduğu ortaya çıkıyor. Adeta diyoruz ki iyi ki alimler bir araya gelmemişler o zaman. Misal olarak söylüyorum. Her zaman böyle değil. Bu alimlerimizin, ümmetin büyüklerinin bir araya gelmemesini tavsiye niteliğinde değil herhalde. Zaten bizim onlara böyle bir şey tavsiye etmemiz mümkün değil. Ama Ebu Hanife eğer bütün alimlerin evet dediği Abbasi halifesine gidip ben de sizinle beraberim deseydi, Abbasi halifesi o dönemin her biri müçtehit düzeyindeki koca alimlerinin başı olacaktı ve İslam bir ailenin adıyla anılan bir din haline gelecekti. O zaman pek çok insan Ebu Hanife'ye ya niye aykırı davranıyorsun demiştir muhakkak. Dediler de nitekim. Niye aykırı davranıyorsun ya? Kafir devlet mi bu? Hayır. İslam devleti. Üstelik de kurulmasına yardım etmiş. Emevilerin yıkılıp yerine Abbasilerin kurulmasına Ebu Hanife'nin yardımı var. Ekonomik yardım da yapmış, örgütçülük de yapmış o arada. Sonra ilk muhalefet edenlerden birisi olmuş bu devlete. Ebu Hanife destek verseydi Abbasilerin gücü daha farklı olacaktı. Bugün başka bir Abbasilik anacaktık belki de biz. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh herkesin tamam dediği şeye tamam deseydi ümmet bugün başka durumda olurdu. Bizim akidemiz çok daha değişik bir akide olurdu maazallah. Medine alimi Malik bin Enes aynı direnci gösterdi. Malik bin Enes tek başına kaldı Medine'de. Ama bu tek başına kalmışlığı bugün ümmeti Muhammed'in direnci ve bozulmamış sünnet, bozulmamış Kur'an anlayışı olarak karşımızda duruyor. Elbette bugün Amerikan emperyalizmine karşı yapılan bir toplantıya gelmeyen iki tane alim, biz de İmam Malik gibi ciddi bakıyoruz bu işe, onun için gelmiyoruz diyecek halleri yok. İmam Malik'in direnişiyle Amerikan emperyalizmine, İsrail zulmüne sessiz kalanınkini benzetmek, su ile ateşi benzetmek kadar ters olur. Ama yöntemler üzerinde Amerikan emperyalizmine veya filanca zulme karşı çalışma yaparken yöntemler üzerinde sessiz kalmak veya şu yöntemi tercih etmek veya da başka bir sesi çıkarma şeklindeki çalışmada alimlerin bir araya gelememesini tabii görmek gerekir. Aksi takdirde ümmetin bütün alimleri bir araya gelse şu Allah ümmetimi sapıklıkta birleştirmez, hatada birleştirmez hadisi mucize olmaktan çıkar. Burada kardeşlerim, elbette anlaşılması zor bir şey söylüyorum. Çünkü birleşmek, haydi birleşiyoruz diye cuma namazında birleşmek gibi kolay geliyor bize. Birleşmek kelimesini kullanmak kolay. İnsanlar 30 sene 40 sene aynı evi paylaştıkları, aynı yatağı paylaştıkları eşleriyle bile birleşemiyorlar her zaman. Farklı düşünmeye Allah'ın müsait yarattığı bir iki insanı değil, 200 insanı, 400 insanı bir araya getirmek çok kolay bir şey değil. Burada 20 tane alimin 18'i birleşti, ikisi aykırı davrandı, ne çıkar ki bundan diyebiliriz. Yahut da madem 18'i birleşti, ikisi niye katılmıyor kalabalığa? Niye aykırı davranıyor diye bir soru sorabiliriz. Cevabımız çok basittir. Bir alim kalabalığa göre karar verdiğinde kaybettiği şey alimlik vasfıdır zaten. Alim, İbn Abbas en büyük alimlerden biri,

Mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne öğüt verdi? Bütün insanlık bir tarafa kalsa, sen tek kalsan korkma dedi. Alemin ruhu budur. Bütün insanlık bir köşede, o öbür köşede olmaya razıdır. Hak biliyorsa. Alim kalabalığa göre değerlendirecekse eğer, Hristiyanlık çok daha kalabalık bir din. O zaman alimlerin hep Hristiyanlıktan tarafa geçmesi lazım. Alim kalabalığa göre değerlendirmez. Hakka göre değerlendirme yapar. Doğru bulduğu içtihadına göre değerlendirme yapar. E peki bu içtihatta arkadaşlarından etkilenmeyecek mi? Etkilenmez. Alim arkadaşlarından değil, Kur'an'dan ve Resulullah'tan etkilenir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin kardeşler, bu konuda örneği 100 tane, 200 tane değildir. Eğer 1000 alimden söz edeceksek, 990 tanedir örneği. Bir defa içtihad etmenin, yani ağır alim olmanın temel şartlarından birisi, kendi içtihadına dayanmaktır. Başkalarının içtihadının üzerine çalışma yaptığın zaman müçtehit alim olamazsın sen. Kendin bir şeye içtihad etmek. Çünkü ümmet kafası aktif insan ister. Ve ulul emri minkum, sizden ulul emr dediği Allah'ın, sizin iş sahipleriniz, kafalı adamlarınız dediği ümmetin alimleridir. Eğer ümmetin alimleri şundan, kamuoyundan, haber bültenlerinden, eline düşmüş bir broşürden etkilenerek karar verirlerse eğer, vay o ümmetin haline. O zaman neye benzer bu? Doktor çok ağır bir ameliyat geçirmesi gereken çocuk ağladığı için ona acıyıp neşter vuramıyor. E niye ameliyat etmiyorsun çocuk? Çok ağlıyor çocuk. Sancısından ağlıyor zaten. Doktor o ağlamadan etkilenmediği zaman çocuğun faydasına iş yapar. Ümmetin alimleri, geçmişin acı tecrübeleri, geleceğin büyük umudu mevcut heyecan üzerinden kurdukları bir denklemle karar verirler, vermelidirler. Bunun için alimlerin bir araya gelmesi eğer bir toplantı yapar gibi olacak olursa, bu şu demektir: ümmeti Muhammed'in alimleri siyasetten etkilenecekler, baskıdan etkilenecekler, halktan etkilenecekler, ne der insanlar diye merak edecekler, 114 sure çok, 7 tane sure yeter diye bir karar alsınlar o zaman. Bu şekilde birleşme Allah-u Teala'nın garantisi altına alınmıştır. Ümmet sapıklıkta hiçbir zaman birleşemez. Bir delikanlı alim çıkar, Allah'ın izniyle bu birleşmeyi engeller. Bu ümmetin temel karakterlerini konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu bahsettiğimiz ümmeti Muhammed'in sapıklıkta birleşmesi mümkün değildir. %98 oy almış filanca etki, mesela çok basit bir misal, hilafetin kaldırılmasında adeta birleşti ümmet. Hani ümmet birleşmezdi? Ne zaman birleşti? Sarıklılar ipe, dar ağacına dizildikten sonra geri kalan avam üzerinde birleşme oldu. Biz ona birleşme demiyoruz, birleştirme diyoruz. Birleştirildi. İpin üzerinde birleştirildi ama. Ankara'da Ulus Meydanı, niye Ulus Meydanı diye anılıyor? Yeni yarattık bu ulusu dedikleri için, orada asılı Müslüman alimlerin cesetleri üzerinde bu isim verildi. Yeri gelince konuşulacak çok şey var. Birleştiler sözü, alimler ipte birleşince geri kalanlar üzerinde gerçekleşti. Alimler birleşmediler. Bir bez parçası için asılmaya değer mi dendiğinde İskilipli rahmetullahi aleyh değer tabi dedi. Bu şuurla bakıyoruz. Ümmetimizin 4. karakteri, ümmeti Muhammed olma farkı.
en iyi ümmet olmanın gerektirdiği farklardan biri. Ve beşinci özelliği bu ümmetin, Müslüman olan herkes, Müslümanlar ve dolayısıyla ümmeti Muhammed bütün fertleriyle yeryüzünde Allah'ın şahitleridirler. Arkadaşlar, şahitlik kelimesinin ne olduğunu izah etmeyi abes hissediyorum. Ne demek şahit? Yani şahit bildiğimiz şey, mahkemeye çağrılıyorsun. Sen orada mıydın? Oradaydım. Nasıl oldu bu olay diye soruyor hakim. Şahitlik dediğimiz bu. Yabancı bir kelimemiz yani. Farklı bir şahitlik değil. Yeryüzünde Allah-u Teala'nın şahitleri olarak bulunuyor ümmeti Muhammed. Bakara suresinin 143. ayeti. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Sizi böylece vasat bir ümmet yaptık. Tam ortada duran bir ümmet. Vasat, ortada duran demek. Dengeli. Niçin? لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. İnsanlara şahitler olun diye. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Peygamber de sizin şahidiniz olsun. Bütün netliğiyle çok açık bir şekilde ümmeti Muhammed'in Müslüman insanları yeryüzünde Allah'ın kulları üzerinde şahittirler. Bir tür tutanak katipleridirler. Allah'ın meleklerden de şahitleri var. Ama kulları arasında da hayatın içinden de şahitler tutuyor Allah. Tevbe suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? Kul i'melu. Haydi çalışın bakalım. Feseyyarallahu amelekum ve rasulu vel mu'minun. Allah çalıştığınızı görecek. Peygamberi de görecek. Müminler de görecek. Bu münafıklara da hitap ediyor. Madem Müslümansınız çalışın bakalım, görsün Allah peygamberi ve melekler demek. Hem de müminlere de hitap ediyor. Çalışın. Yani toplumun içinde yapın yapacağınızı. Çünkü ümmeti Muhammed insanlığın şahididir. İnsanlığın çalışmasının şahididir. Ümmeti Muhammed'den Müslümanlar da insan olduğu için bu aynı zamanda birbirlerine de şahitlik etmeleri demektir. Hem yabancılara şahittir bu ümmet, hem de insan olarak yaşadığı için ümmeti Muhammed'in fertleri onlara da şahittirler. Burada kardeşler, tamam ya, hayırlı olsun bu şahitlik, demek şahitmişiz, kimlik numaramız belli oldu deyip bir kenara mı çekilebileceğiz? Hayır, çekilemeyeceğiz. Neden çekilemeyeceğiz? Çünkü şahitlikle görevlendirilmiş birisinin olay mahallinde bulunması gerekiyor. Püf noktası burası.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanların şahitlerisiniz siz. Bunun için sizi vasat bir ümmet yaptık. Evde oturan, medresesinde oturup kalan veya camisinden çıkmayan biri, hayatın işlek olduğu yerlerde bulunmayan bir insan neyin şahidi olacak? Kendi kendisinin şahidi olacak o zaman. İnsanlar neredeyse, ümmeti Muhammed oradadır. Pazar kurulan yerdedir Müslümanlar. Ticaret yapılan yerdedir, kavga olan yerdedir, huzursuzluk olan yerdedir. Neden? Çünkü bir olay varsa bu olaya Allah şahit olarak Müslümanı istiyor.

belki elini vurup önlemeye kudreti yetmeyecek. Ama Allah yeryüzünde ümmeti Muhammed'in Allah adına şahit olmasını istiyor. Çünkü Allah'ın sadık kuludur mümin. Yalan söylemeyen, yaptığını Allah için yapan bir insandır. Bu لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Bakara suresinin 143. ayeti وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanların şahidi olun diye siz varsınız burada. Ayeti hayatın içinde bulunma mecburiyeti getiriyor Müslümana. Bunun için bu ümmette inziva yoktur. Dağlara çekilmek yoktur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasına katılıp kahır çeken, sabreden mümin evine çekilen müminden daha hayırlı mümindir buyuruyor. Çünkü evine çekildiğin zaman bu görevi icra etme yeteneğini kaybetmiş olursun. Durum çok kötü deyip eve çekilmek yok. Durum çok kötü ise çalışma temponu artırmak var. Yokuşlar tırmanması zorlaştıkça sileceğin ter sayısı da kapasitesi de artacak demektir. Gaza daha fazla basacaksın tırmanabilmek için. Zorlandıkça kaçarak değil, zorlandıkça çalışmayı artırarak. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Olay mahallinde bulunmama hakkı yok müminin. Mümin olay mahallinde bulunacak. Ticaret, siyaset, ziraat, eğlence, neyse hayat, insanlar hayattan ne anlıyorlarsa mümin orada bulunacak. Dolayısıyla mümin bir insan bu ümmetten biri ise eğer, bu ümmetten birisi ise çıkıp da siyasette ne işim var diyemez. Onun bireysel olarak siyasetten anlamıyor olması normal, ziraatten de anlamadığı gibi. Ben bundan anlamıyorum, filan işten anlıyorum diyebilir. Ama Müslüman siyasetle ne uğraşır diyemezsin hiçbir zaman. Bu ne demek olur? Siyaseti لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِنْ dışında bırakıyorsun sen o zaman. Hayat siyaset üzerinden yürüyor. Ekonomi üzerinden yürüyor. Senin ise ekonomide, siyasette ilgin yok. Başka Müslümanın olmasını da istemiyorsun. İslam orada bulunmasın diyorsun. Peki لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ nasıl gerçekleşecek? Allah'ın oradaki şahitleri kim bulacak? Hayatın büyük bölümü siyaset üzerinden, tamamına yakını ekonomi üzerinden yürüyor. Orada İslam namına temsilci yok. Allah'ın yeryüzünde hükmünün yürüyüp yürümediğini ölçen kimse yok. Kıyamet günü şahitlik görevini yapıp yapmadığı Müslümanlar sorgulanırken herhalde en zor cevap verilecek sorulardan biri, siyasette niye yoktunuz sorusu olacaktır. Siyaseti şeytan işi, ekonomiyi cambaz işi, ziraatı köylü işi, eğitimi de kadın işi diye bir kenara at. Sen neredesin? Camide. Hayatın şahitlerini istiyor Allah. Camide zaten melekler hep şahit her şeye. Günün yarımşar saatten 2,5 saatinde en fazla bulunuluyor camide. Ekonomi ise 24 saat aktif. Borsalar 24 saat çalışıyor dünyada. Yeryüzünde Allah'ın şahidi olarak bulunmak, hiçbir alanı boş bırakmamak demektir ümmet olarak. Elbette bütün alanlarda her Müslüman başarılı olacak diye bir şey yok. Böyle bir talep yok zaten. Allah böyle bir talepte bulunmuyor kullarında. Ama Ahmet siyasetten anlasın, Mehmet ona siyasette destek versin, o da ziraatten anlasın, Ahmet de Mehmet'e ziraatte destek versin. Bu böyle yürüyecek. Hayat paylaşılacak. Biri önemsiz, öbürü önemli diyen hayatı tanımıyordur. Bu memlekete fırın lazım. Ne yapacaksın manavı diyen var mı? Fırın da lazım, manav da lazım. Dolayısıyla bu ümmet insanlık için çıkarılmış ise eğer, ki insanlık için çıkarılmış, bütün insanların

Tekunu şuhada alen nas, bütün insanların şahidi bu ümmet. Dolayısıyla herhangi bir şekilde Güney Afrika'da bir kasabada putperestlerin Müslümanlara işkence ettiğinden de sorumlusun. Kendi kendine putlara tapınıyor olmalarından da sorumlusun sen hala. Veya Güney Afrika'da altın madenlerinin filan sömürgeci ülke tarafından hala zulümle işletildiğinden de sen sorumlusun ümmeti Muhammed olarak. Gözlemcisisin sen, Allah'ın adına gözlem yapıyorsun yeryüzünde. Kudretin kadar bu gözlemin sonuçlarından mesulsün. Bu elbette la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Kudretin kadar sonuçlardan mesulsün. Ama vurdum duymazlık ya da kendi alanın dışındaymış gibi telakki edemezsin. Ümmet bir ceset gibi demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ümmeti Muhammed bir insan cesedi gibi. Afrika'mız kafamızdır, kolumuz Asya'mızdır, göğsümüz Avrupa'mızdır. Ümmeti Muhammed yeryüzünün bir cesette birleşmiş şeklidir. Dolayısıyla bir tanemiz hepimizin adına varız yeryüzünde. Hepimiz de bir tanemiz için feda olmaya, cihad etmeye ve onu kurtarmaya hazır olmamız gerekiyor. Ümmeti Muhammed kalitesinden ve şuurundan konuşmak başka şey, köy ruhlu Müslüman olarak yeryüzünde yaşamak başka bir şey. Kendi köyünden ve kasabasından başka insan tanımayanların Ümmeti Muhammed projesini anlamamaları normaldir. Buna bir itiraz edemeyiz ama ümmet budur. Demek ki لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Bakara suresinin 143. ayeti. Bu ayette de duyduğumuzu şimdi melekler de yazdılar. Birbirimizin de şahitleriyiz şu anda. Müslümanların ne işi var filan yerde diyenler, İslam'ı bir köşeye sıkıştırıp o köşede yaşamaya mahkum edip bir de bununla iftihar edenler, bu ayetin kıyamet günü onların yakasına nasıl yapışacağını göreceklerdir. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Birbirimizin şahidiyiz kardeşler şimdi. Bu ayeti duyduğumuza şahit olduk. فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Duyuyor Allah şimdi. Peygamberin de haliyle bizimle beraberdir şu anda. Biz de müminler olarak birbirimizin şahitleriyiz. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Bunun önemli bir sonucu var. Nedir bu önemli sonuç? Bu eğer لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ diye bir görevim varsa benim, bu ümmet olarak ben aktif bir şekilde bulunmam gerekiyorsa, insan bulunan her yerde ben varım. Bitti, bu kadar. İkinci bu ayetin gerektirdiği, beşinci maddemiz, Müslüman yeryüzünde Allah'ın şahididir ayetinin gerektirdiği ikinci anlayış da, bu ümmet bütün insanların muhatabı bir çalışmanın ümmetidir. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ İnsanlardan sorumlu diyor Allah. Müminlerden demiyor. İnsanlar, anasından iki ayaklı insan olarak doğan herkes لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسَ dahil. Ha, burada ne demiştik biz? Bu ümmet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti 571 yılından sonra doğan, yaratılan her insanın adıdır bu ümmet. Bu ümmetin içinde Muhammed aleyhisselam peygamberimdir diyenler var, kabul etmeyenler var. Dolayısıyla icabet ümmeti var. Yani bu daveti, Allah'ın Muhammed'e iman edin davetini kabul edenler var, reddedenler var. Ama bu ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinden sonraki, peygamber olarak gönderilmesinden sonraki yaratılmış her insanın adıdır. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Kapasitemiz bizim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden sonra kıyamet gününe kadar yaratılacak bütün insanların adıdır. Kapasitemiz budur. Afrika'ya çekilemeyiz, Arap Yarımadası'na çekilemeyiz. Çekilebileceğimiz hiçbir yer yoktur bu dünyada. Nerede bir insan yaratılıyorsa biz oradayız.
Dolayısıyla mümin kardeşlerim,

dediği zaman bizden biri 7 milyardan herhangi bir mümini kastediyordur. Kasabasını kastedemez. Beyaz deriliği kastedemez. Siyah deriliği kastedemez. Kendi ırkından birisini kastedemez. İnsanlar diye hitap ettiği zaman da şu anda var olan ve kıyamete kadar yaratılacak olan Müslüman, kafir, münafık, şucu, bucu ne olursa olsun bütün insanlar çalışma alanımızdadır. Bu şekilde düşünmek zorundayız. Aksi takdirde Allah'ın razı olmadığı bir yolda yol almaya devam ederiz. Hacı suresinin 78. ayetini hatırlıyorsunuz. Ne buyurmuştu Allah-u Teala? Huve citebâkum. Huve citebâkum. Ne demek huve citebâkum? Sizi Allah seçti. Bu seçmeyi tekrar tefekkür edelim. Seçmekle ne kastedilmişti? Huve citebâkum. Yani Allah sizi seçti. Dolayısıyla sorumlu oldunuz. Bu görev alnınıza yazıldı. Müslüman olmakla da siz görevi kabul ettiniz. Şimdi nazlanıp zor geliyor, kolay değil bu iş diyemezsiniz. Çünkü Müslüman olmak sadece sakal bırakmakla, sabah namazı kılmakla, kadın isen tesettüre girmekle bitmiş bir işin adı değil ki. Sorumluluk, insan olmanın bir bedeli var da Müslüman olmanın bedeli nasıl olmaz? Herhangi bir insan, ne yapayım ya, ben mi insan olarak yaratılmayı istedim? Beni böyle yarattı Allah deyip bana ne gerisinden diyebiliyor mu? Sen nesin, ne biçim insansın deniyor. İnsanlığın ictebakum, seçilmiş kadrosunun adı olan ümmeti Muhammed'den birisi olmak da herhangi bir şekilde bana ne demeye asla müsamaha getirtmiyor. Huve ictebakum. Seçildiniz siz bir kere. Seçilmiş olmak Allah-u Teala'nın görevine muhatap olmaktır. Her Müslüman bu şuurla yaşamaya mecburdur. Burada kardeşler, tekrar toparlıyorum. Çünkü ya çok felsefi oldu filan deyip ağzınızdan bir cümle çıkar, beyninizde böyle bir hissiyat olur. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Diriliriz sonra şehadet gününde. Bu evhama binaen, yani bende böyle bir şey olur diye bir evham var ya, buna binaen tekrar alıyorum. Beşinci özelliği bu ümmetin, bu ümmet Allah'ın şahitleridir yeryüzünde dedik. Bununla ilgili tekrar fasıllar gelecek. Müslüman yeryüzünde Allah'ın şahitleridir şeklinde açık seçik hadisler de gelecek. Bunları da okuyacağız yeri gelince inşallah. Dedik ki bu üç şey gerçekleştirecek. Birincisi, biz madem Allah'ın şahitleriyiz insanların üzerinde, nerede insan varsa oradayız biz. Mecburen. Kapanıp camide kalamayız. Kardeşler, Ömer bin Hattab radıyallahu anh, raculun mülhemun minallah. Camide, Mescid-i Nebi üstelik. Cami, Sultanahmet Camii de değil, Mescid-i Nebi'de, mahalle camisi de değil. Oturup kendini Kur'an'a verip okuyanları görmüş. Elindeki o küçük odunuyla yanaşmış. Siz burada ne yapıyorsunuz demiş. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bu gökler altın mı indiriyor aşağıya? Topraktan altın mı çıkıyor demiş. Nasıl Kur'an okumak için burada oturuyorsunuz siz? Dikkat edin sorusuna kardeşler. Gök altın indirmiyor, toprak altın bitirmiyor. Haydi haydi herkes işine diye kovalamış. Mescitten adam kovuyor. Namazı kıldın mı? Kıldın. Haydi haydi haydi işine. Mescit ibadetini cemaatle eda etme yeri. Ramazan'da da 10 gün itikaf yeri. Ondan sonra hayatın içinde dur Müslüman. Allah'ın şahidisin. Bulunmadığın her yerde Allah'ın razı olmayacağı bir iş olacak. Muhtemel bir cinayet, bir günah olacak ve sen bunun hesabını vereceksin kıyamet günü. Görev mahallinde değildin. Görev mahallini terk etmişsin. Birincisi bu. İkincisi, bu ümmet
Bütün insanlık ne?

neslinin muhatabıdır. Sadece Müslümanlar, sadece Araplar, sadece filan kıtada yaşayanlar değil, Allah'ın insan olarak yarattığı herkes, Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bütün Müslümanlar, bütün insanlar bu ümmettendirler. Bu ümmetin vebalini, mesuliyetini taşımaktadırlar. Arkadaşlar, kardeşler, üçüncü nokta, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, siz insanların şahitleri olasınız diye vasat bir ümmet yaratıldınız ayetinden çıkan üçüncü şey. Demek ki bir şehadet yapma, yani olay yerinde bulunma, hayatın içinde bulunma diye bir görevimiz var bizim. Tamam, kimlik kartımı takıp hemen olay yerinde bulunuyorum demenin bir anlamı yok. Herhalde benim olay yerinde bulunmam bir Müslüman olarak, o olaya ağırlığımı koyacak çapta ve kimlikte bulunmamı gerektirir. Nedir bu? Ben Müslüman olarak burada bulunuyorum. Bu Müslümanlığımı özümsemiş ve İslam'ın o konudaki ruhunu sahiplenmiş biri olarak orada bulunursam işe yarar. Çok basit bir örnek. Bir yerde sağlıkla ilgili bir sorun var, bir trafik kazası var diyelim, modern bir konu olsun. İnsanlar arabadan düşmüşler, parçalanmışlar vesaire. Hayatımda pansuman bile yapmamışım ben. Antibiyotikle biyotik hap arasında ne fark var onu da bildiğim yok. Kan görünce zaten tutuluyorum, düşüyorum. Yardım etmek ve oradaki kardeşlerimle ilgilenmek üzere indim. Geldik, bağırıp çağırıyor, şöyle yapalım. Benim orada bulunmam faydalı mı, zararlı mı? Ben zarar veririm insanlara. Benim orada bulunmamın bir manası yok ki. Sağlıktan anlayan, ilk yardım nedir bilen birisinin orada olması lazım. İlk yardım ruhu olmayan, bilgisi olmayan birisinin bulunması kendine de zarar, oradaki insanlara da zarar. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, olay yerinde, insanın bulunduğu yerde bulunuyor olmam, kim adına? Allah adına. Allah'ın şahitleri olarak bulunuyor olmam, bir kere Allah'ın şeriatını, dinini, emrettiği ahlakı, istediği ticareti, istediği ziraatı, istediği ekonomiyi, istediği siyaseti bilen biri olarak bulunmamı gerektiriyor. Hiçbir şey bilmeyen birinin bulunmaması daha iyidir. Düşünebiliyor musunuz? Bir mahalle camisinde bir imam tayin ediliyor. İşte selamun aleyküm, aleyküm selam, ben sizin imamınızım. Oo, hoş geldin hoca efendi diyorlar. Ya arkadaşlar, abdest nasıl alınıyordu? Bir söylesenize bana, ben abdest alsam diyor. Lan ne biçim sen imam geldin buraya? Abdest almayı bilmiyorsun. Böyle bir şey olur mu? Alay etmek gibi olur. Allah'ın şahidisin, Allah'ın şeriatını sen bilmiyorsun. Siyasette ne der Allah? Ekonomide ne der bunu bilmiyor. Olmaz böyle bir şey. Dolayısıyla Müslüman yaratılış tarzı, kabiliyeti hangi alandaysa, o alanda Allah'ın dinini bilen biri olarak bulunduğu zaman bir işe yarar. Aksi takdirde yeryüzünde Allah'ın şahidi olsa ne olur, sıradan bir hacı amca olsa ne olur? Sen bilmediğin şeyler üzerinde insanlara ne diyeceksin ki? Herkesin alim olmasından konuşmuyoruz. Ama siyasette İslami hizmet için varım diyen var ya, bir gel bakayım. Sîret-i Nebi'den bugünkü siyasete ait 100 madde çıkar, bir görelim seni bakalım. Buyur dinleyelim. Allah rızası için hizmet olsun diye filan kooperatifi gördük. Çok güzel. Allah'ın şahidi olarak sen orada bulunuyorsun. Çok güzel. Bakanlığın bilmem ne müşavirisin. Çok güzel. Ne üzerine? Ziraat üzerine. Şeriatımızın ziraatla ilgili emirleri nedir? Yasakları nedir? Buyur dinleyelim seni. Onlar hocalara soruyor ama sen orada hocaları tutmuyorsun ki, kendin bulunuyorsun. Bu trafik kazasına hayatında iğne tut.

tutmamış, hiç hap görmemiş birisinin müdahale etmesi gibi bir olay. Bulunduğumuz yerde Allah'ın şahidiysek, bu şahitlik içi doldurulmuş bir kimlikle yapılabilir. Camide bulunan camide, siyasette bulunan siyasette, ziraatte bulunan ziraatte. Aksi takdirde kendi kendimize din ihdas ederiz. Benim her hareketim Allah'ın razı olduğu şeydir zaten demeye başlarız. Ki bu Hristiyanlaştırma, Yahudileştirme sürecine sokar İslam'ı maazallah. İkinci olarak, yani neyin ikincisi? لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Siz insanların şahitleri olarak yeryüzünde bulunuyorsunuz Allah adına diyen hadisten, ayeti celileden üç şey çıkaracağız dedik. Bunun üçüncüsü de Müslüman bu şehadetin içini dolduracak dedik. Kuru kuruya sadece Kureyş'ten olduğu için kimse bir yere gelemez. Biz Sultan Fatih'in çocuklarıyız deyip Sultan Fatih'in İstanbul'un surlarına gömdüğü Bizans ruhuna esir oluyorsun ama lafa geldi mi Sultan Fatih'in çocuğusun. Fatih'in intikamını da senin üzerinden alıyorlar üstelik. Bu kendi kendine tuzak kurmaktır. Yeryüzünde Müslüman Allah'ın şahididir. Cahil şahit olamaz. Olayı bilmeyen şahit olamaz. Mahkemeye geliyor, tercüme yapacak şimdi bir olayda. Ben bunun dilini anlamıyorum diyor. Ne tercüme ediyorsun sen o zaman? Ben anlamam. Anlamazsan neyin tercümanısın? Komik bile diyemiyorum bunun için. Herkes alim olsun değil. Bulunduğu yerin hakkını versin herkes. Girme siyasete o zaman. Girme Müslümanlar adına bir kooperatife o zaman. Sadece sakallı olduğun için ve bizim partinin kurucusunun akrabası olduğun için senin orada bulunman gerekmiyor. Böyle bir meziyet yok çünkü. Biz Allah adına bulunuyorsak Allah'ın şeriatını bildiğimiz kadar kıymetimiz olacak. Filancanın tanıdığı olduğumuz için bulunacağımız yer düğündür. Tanıdığımız çağırınca düğününe gideceğiz herhalde. İnsanlık adına şahitlik eden birisi aldığı yükü unutmamalıdır. Kardeşlerim, burada ebediyen unutmayacağımız büyük bir örnek Ömer bin Hattab'tır yine. Şehit olup Rabbine kavuştuğu gün rica etmişler, yalvarmışlar. Ömer'in oğlu Abdullah'ı çok seviyoruz, yani kendi oğlunu. Bırakıver onu bize lider olarak deyince ne cevap veriyor? Benim ailemden bir kurban yeter size diyor. Çünkü Ömer kendini yeryüzünde Allah'ın şahidi olarak görüyordu. Bu şahitliği ben yaptım, yeter, yorulduk. Bizim aileden bir kurban yeter size diyor. Hattab'ın ailesinden bir kurban yeter size diyor. Şimdi öyle bir fırsat elimize geçti. Tabii canım, hadi feda olsun yavrum, buyurun. Ne kıymetli referansta olurduk ona. Fark, Ömer farkı tabii. İkinci olarak da kardeşler, yeryüzünde Allah'ın şahidi ise birisi, siyasette, ekonomide, her ikisinde de evrensel düzeyde otorite sahibi olacak. Evrensel siyaset ve evrensel ekonomik savaş taktiklerini bilmeyen birisinin camimizde cemaat olması hakkıdır şüphesiz. Çok iyi bir Müslüman olup Rabbine sabahlara kadar ibadet etmesinde de sıkıntı yok. Ümmeti Muhammed'in şahitlik görevini yerine getirecek. Kıyamet günü 2000'li yılların yeryüzünde Allah adına mücadeleyi sürdüren şahitlerinden biri olarak dirilen evrensel siyaset değerlerini bilecek. Seçimden seçime oy kullanmak evrensel bir siyaset bilmek değildir. Yen lirayla bozulunca kaç para yapıyor? Bunu bilmenin bir önemi yoktur. Sadece Amerika ve İngiltere'de borsalar değer kaybedince hemen filan ülkeyi vurmayı düşünüyoruz diye bir açıklama yaparak nasıl para kazandıklarını ve borsalarının değerini yükselttiklerini anlayan adam olmak gerekiyor. Niye zırt pırt
On binlerce olay oluyor dünyada da borsa hiçbir zaman değişmeyen ana haber maddesi niye oluyor? Herkes ticaretle mi uğraşıyor? Mesela İstanbul borsası ile kaç yüz bin kişi ilgileniyor ki İstanbul'da? Ama saat başı borsada 16.715 oldu. 14'e indi çıkıyor. Ne bu ya? Bu heyecanı ruhlarına sindirdikleri insanları sonra köle yapabiliyorlar çünkü. Mesele sadece borsada endeks kaçla açıldı, kaçla kapandı. Ulan ne bileyim kaçla açıldı. Hayatında yabancı dolara tutmamış adam bile borsada bugün şöyleymiş diyor durum. Gitse borsada başı döner zaten. Çarpıldım mı ne oldu diye düşünür. Ama borsa haberlerini biliyor. İnsanlığı niye borsa kölesi bir mahluk haline getiriyorlar? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yoksa dolar bugün kaç para, euro kaç para oldu, lira kaybetti, kazandı. Bunlar çocukların da bilebileceği değerlerdir. Asıl ekonomi üzerinden 1. 2. Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir savaş nasıl sürüyor bu dünyada bunu bilen, siyasetin ne kadar güçlü bir aktör olduğunu, siyasetle insan oğlunun nasıl sömürüldüğünü küçük çapta ve evrensel çapta anlayabilen birisi için sen ümmeti Muhammed adına şahitlik yapabilirsin denir. Onun dışında herkes sade bir Müslüman olarak kalmalıdır. Bu çapta bir bilgisi olmayanın bile oy kullanması dahi çok akıllıca bir şey değil. Ne kullanıyor ki? Partinin flamasındaki renge göre oy kullanacaksın. Bu çok güzel bir tatlı bir renk. Buna göre kullanayım diyeceksin. İkna edilmişliğinden dolayı oy kullanan başka, beynindeki tespitlerle uyumlu gördüğü için birisine oy kullanan başka. Ama bütün dünyada ikna etme üzerine kurulu bir anlayışla oy kullandırılıyor. Bu bir siyaset değildir. Vatandaşlık görevidir. Bu görevi herkes yerine getirir, ayrı bir konu. Ama bir mümin sandığa gidip oy kullanacaksa bir yerde, Rabbinin huzurunda kaldırılmış bir parmak olarak onu görüyorsa oy kullanabilir. Bunun dışındaki oy kullanmak değildir. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Şimdi arkadaşlar, hadisi, ayeti okuduk. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Yahu bu ayette şu vardı, bu vardı, belki bu demek değildir der mi insanlar? Ya iş olmayan der. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın en büyük müfessiridir. Bukhari'nin 2642. hadisi şerifinde bu ayeti tefsir ediyor Efendimiz. El mu'minune şuhedâullâhi fil ard buyuruyor. El mu'minune şuhedâullâhi fil ard. Müminler dünyada Allah'ın şahitleridirler. Seyircileri değil, şahitleri. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstihrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

0: adın geçer, beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında, Halime'nin evinde şeref.
1: İzmir için ikindi ezanı baktı. İzmir için ikindi ezanı baktı.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun, ırmaklar senin hasretinden böyle çağlar, deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki, senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.

De bizde anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde Yıldız Efendi. Yok bizde, yok, yok bizde Yıldız Efendi. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve başkomutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu. Allah'ın arslanı görünmez oldu. Ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar. Çok sürmez birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'e atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var, ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kureyza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa
ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra hendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani. Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani. Veysel Karani.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin. Diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen Resullerin ilkisin. Allah

0: seni çok şükreden bir kul, Abden Şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam, bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek, diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin, diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun, diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek, denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed, denilecek. Ümmetinden üzerinde hesabı olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde, yok. Yok

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, Namusu Ekber'dir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin.

Ah ne olurdu. Yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek. Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. The Tales Rejoice in the

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettim.